0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: hepsi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnam Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

İyiliğin kaynağı olan Rabbimiz, sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
3: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında

0: platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor. Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnam Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
3: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata, günün her saati yanında.

0: En sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgüler sunalım.

0: dedikodu,
1: yalan,
2: ilişkiler,
3: para,
1: sevgi,
2: acı sorunu,
0: kaygı,
3: stres,
1: endişe
3: ve çok daha fazlasını farklı konuklar ve farklı önderlerle sohbet ederek paylaşacağız. Ben Daniel.
0: Ben Sedat. Hayatın İçinden programıyla hayata dair tüm sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Radyo Maranata'da Hayatın İçinden programı şimdi başlıyor.
4: Bu kaygılar hiçbir zaman bitmeyecek.
5: Yeni yaratılışı anlamamız gerekiyor.
4: Bu kurtuluş tasarısı İsa Mesih'in ta kendisidir.
0: Sevgili dinleyiciler, herkese esenlik olsun. Türkiye'nin en canlı, cap canlı Hristiyan radyosundasınız. Radyo Maranata'ya hoş geldiniz efendim. Hayatın İçinden adlı programımız başlıyor. Ben Sedat.
3: Ben Daniel.
0: Her hafta yeni cap canlı konuklarımızla sizinle sohbetin en güzelini yaşayacağız. Ve bu sohbet zamanında düşüneceğiz, tartışacağız, konuları tartacağız ve daha neler neler. Daniel, şimdi ilk sorum sana. Bu hafta hangi konu kolundan kapıp stüdyomuza getirdin?
3: Evet, bu hafta çok değerli Kadıköy'deki Köşetaşı İsa Mesih Kilisesi'nin önderlerinden Aziz Enes bizimle. Hoş geldin Aziz.
6: Hoş bulduk.
3: Ama başlamadan önce şu hatırlatmayı da yapalım sevgili dinleyicilerimize. Soru ve görüşlerinizi ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz konular varsa bunları bize hayat@radyomaranata.com adresinden yazarak iletebilirsiniz. Ayrıca yani bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir.
0: Evet, teşekkür ediyoruz Daniel. Sevgili Aziz, gerçekten hoş geldin. Aziz'i yıllardır tanıyorum. Çok değerli bir arkadaşım, kardeşim, canlı cap canlı biri, evli ve harika bir oğlu var. Ama bugün ondan da dinlemeden önce konumuza bir dönelim önce isterseniz. Bugün bedenimizdeki çok önemli bir organa bakacağız. Daniel bize bu konuyu seçti. Çünkü bu organımız, dilimiz, insanlara bol yaşam da veriyor ve onları da zehirleyebiliyor.
3: Evet Sedat, dediğin gibi bugün dilimiz üzerinde konuşacağız. Çünkü dilimiz gerçekten çok önemli, bizim bedenimizdeki organlardan bir tanesi. O olmadan konuşamıyoruz, sohbet edemiyoruz, derdimizi anlatamıyoruz, duygu ve düşüncelerimizi aslında dilimizle ifade etmeye çalışıyoruz. Tabii ki mutlak anlamda dil düşüncenin ve dünya görüşünün iletişim aracı olarak tanımlanıyor. Ama iyi ki Tanrı bize bu dil armağanını, dil organını verdi. Biliyorsunuz hayvanlar koklaşa koklaşa ve insanlar ise nasıl? Tabii ki konuşa konuşa anlaşırlar. Ama şunu da biliyoruz ki dünyada birçok farklı diller vardır. Değil mi sevgili Aziz'ciğim? Farklı lisanlar vardır. Benim bildiğim kadarıyla, araştırdığım kadarıyla aşağı yukarı 7000 kadar dil bulunmaktadır. Ama acaba geçmişte de nasıldı sence? Sen ne düşünüyorsun Aziz? Bu diller ne zaman oluşmaya başladı? Herkes böyle mi konuşuyor? Birçok diller var mıydı zamanında, yoksa fikrin nedir bu konuda?
6: Aslında yaratılışa baktığımızda, yaratılış kitabında başlangıçta dünyadaki bütün insanlar aynı dili konuşuyordu. Ve zaten Adem ve Havva hayvanlara ad veriyordu. Yani tek bir dil vardı. Hı hı. Ve bunu aslında kelamdan referans olarak alabiliyoruz. Böyle görebiliriz. İlk zamanlar tek dil vardı.
0: Aziz, acaba bize kutsal kitaptan bununla ilgili ayetler verebilir misin? Çünkü önde kitaplar görüyorum. Hazırsın bu konuyu konuşmakla ilgili. Kutsal kitapta belki bu ayetleri okuyarak hem dinleyicilerimiz radyo manetini dinlerler hem de bir fikir sahibi olabilirler.
6: Tabii ki, ben okuyayım. Yaratılış 11:1-9'dan. Olur mu?
0: Tabii.
6: Başlangıçta dünyadaki bütün insanlar aynı dili konuşur, aynı sözleri kullanırlardı. Doğuya göçerlerken Şinar bölgesinde bir ovaya bulup oraya yerleştiler. Birbirlerine gelin tuğla yapıp iyice pişirelim dediler. Taş yerine tuğla, harç yerine zif kullandılar. Sonra kendimize bir kent kuralım dediler. Göklere erişecek bir kule dikip ün salalım. Böylece yeryüzüne dağılmayız. Rab insanların yaptığı kentle kuleyi görmek için aşağı indi. Tek bir halk olup aynı dili konuşarak bunu yapmaya başladıklarına göre düşündüklerini gerçekleştirecek, hiçbir engel tanımayacaklar dedi. Gelin aşağı inip dillerini karıştıralım ki birbirlerini anlamasınlar. Böylece Rab onları yeryüzüne dağıtarak kentin yapımını durdurdu. Bu nedenle kente Babil, yani kargaşa, aslında Babil'in kelime anlamı, denilirdi. Çünkü Rab bütün insanların dilini orada karıştırmış ve onlara yeryüzünün dört bucağını dağıtmıştı. Yani aslında bunu görüyoruz. Tek bir dil vardı. Fakat bu isyandan ötürü, bu Babil kargaşasından ötürü Rab bütün dilleri dağıttı. Ve 700 bin mi demiştin?
3: Evet, 7 bin.
6: 7 bin din vardı.
0: O zaman buradaki ayete baktığımızda, bölüme baktığımda Rab dillerini karıştırdı ve insanların yeryüzünün farklı yerlerine dağıttığını görüyoruz. Yani insana gelse de, teknoloji gelse de insanlar hep aynı kaldı. Yani insan en baştan itibaren dilini kötü şeyler için kullandı. Öyle.
3: Değil mi? Çok ilginç. Neden acaba biz böyle dilimizi hep kötü şeyler için genelde kullanıyoruz bilmiyorum. Ben bazen arkadaşlarımla konuştuğum zamanlarda da hatırlıyorum. Ya da sokaktaki birçok insanlarla konuştuğumuz zaman. Sanki her cümlenin sonunda böyle bir küfür kelimesini kullanırlar. Hı-hı. Bu şekilde konuşurlar. Yani çok ilginç değil mi? Yani böyle bir adet, böyle bir alışkanlık bizde var.
0: Aslında sen onu söyleyince aklıma bir söz geldi. Bizim halk içerisinde kullanılan dilin kemiği yok derler. Gerçekten bir araya geldiğimizde böyle sohbeti açıyor. Ondan sonra hani muhabbetin suyu çıkıyor ve farkında olmadan o dille hoş olmayan şeyler konuşmaya başlıyoruz. Birbirimizi kırıyoruz, dedikodu yapıyoruz, uygun olmayan şeyler konuşmaya başlıyoruz. Senin dediğin gibi küfür zaten kültürümüzün bir parçası. Her 10 kelimeden bir tanesi ya da iki tanesi hep küfürdür. Zaten Babil'de de bunun daha fazlası olmuştu o dönemde. Aslında... biz kutsal kitaptan başladık ama ben sormak istedim. Aziz, sen de sonuçta benim gibi her ne kadar Daniel çok fazla konuşkan biri olmasa da kendisi vaiz ama biz seninle çok konuşuruz, sohbet ediyoruz. Dilin gerçekten kemiği yok. Yani dil çok zor bir şey. Yani sohbet edecek olursak biz niye kendimizi tutamıyoruz? Sohbet ederken neden yargılı konuşuyoruz, kötü konuşuyoruz? Yani güzel konuşuyoruz ama bu aynı şeyden de olumsuz şeyler de çıkabiliyor. Niye kendimize engel olamıyoruz? Yani bu dille ilgili bir şey mi? Yürekle ilgili mi? Kafayla ilgili mi? Akılla ilgili mi? Canla ilgili mi? Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
6: Aslında benim düşündüğüm şey doluluk. Yani biz neyle doluysak onu boşaltıyoruz. Eğer bizim yüreğimizde, düşüncemizde daha çok negatif şeyler, dedikodu dediğimiz şeyler, daha çok onlar doluluğu orantılıyorsa, daha çok onlar bastırıyorsa iyi şeyleri, ister istemez belli bir zamandan sonra artık dedikoduya başlıyoruz. Mesela genelde olur ya, ilk böyle muhabbet edersin, arkadaşlarla takılırsın, çok güzel şey olur, ondan sonra pıs pıs, şu adam böyle böyle yaptı diye oradan başlanılır bu dedikodu. İşte bu bizim kişisel olarak Tanrı'dan, nasıl diyeyim, o aldığımız o sevginin, o merhametin, o güzelliğin doluluğunun eksikliğinden geliyor. Bu benim tahminim böyle. Hı hı.
0: Yani bir de bir istatistik var önümde. Türkiye ülkemiz küfürlü konuşulan ülkeler arasında dünyada 5. sıradaymış. Bu çok üzücü bir şey gerçekten. Yani başta söylediğimiz gibi, senin de söylediğin gibi sevgili Aziz, o kadar önemli ki bu dil. Duygu ve düşüncelerimizi dilimizle anlatmaya çalışıyoruz. Ama maalesef güzel sözler söylemekten çok her zaman olumsuz cümleler kurmak, kötü konuşmak, daha doğrusu başka insanları dilimizi zehirlemek bize her zaman daha kolay geliyor.
3: Evet, dediğin gibi aslında dilimizde çok büyük bir güç var. Dilimizle yani konuşuyoruz normalde ve konuşurken de aslında yani birbirimize olumlu şeyler söyleyebiliriz. Güzel şeyler söyleyebiliriz ama aynı zamanda birbirimizi de yaralayabiliriz. Birbirimize zehirli sözler söyleyebiliriz. İşte nedense biz daha çok böyle olumsuz şeyleri konuşmaya alışığız bir şekilde. Bunu görebiliriz. Örneğin bir örnek verebilirim kendi hayatımdan. Bir gün bir evlilik seminerindeydik. Eşimle beraber, aslında biz uzun yıllardır evliyiz ama konuşuyoruz, sohbet ediyoruz gerçi. Orada bize denildi ki işte eşinle ilgili güzel olumlu şeyler söyle. Düşünmeye başladık. Yani mesela olumsuz bir şey söyleseydik bir sürü şey söylerdim. Aklımda bir sürü şey vardı ama olumlu şey deyince tabii ki birçok şey saydım ama olumsuzluklar daha fazlaydı. Dolayısıyla orada bunu öğrendim ki genellikle hep biz olumsuz konuşuyoruz. Çocuklarımıza karşı olumsuz konuşuyoruz. Eşlerimize karşı olumsuz konuşuyoruz. Yaralayıcı sözler söylüyoruz. Yani hoş şeyler değil bunlar. Bilmiyorum, siz de rastlıyor musunuz? Bazen ben eşime kızarım mesela, diş macunu neden işte ön taraftan sıkıyorsun, niye böyle yapıyorsun, niye dolapların kapısı açık, niye böyle, niye o bana bazen der, niye çöpü dökmedin, bunun gibi örnekler, bilmiyorum.
0: Ay dilini eşek arası soksun diyeceğim şimdi sana Daniel ama diyemem ama böyle bir laf söylediğin zaman hakikaten ben eğer eşime bunu söylemiş olsaydım veya arkadaşıma bunu söylemiş olsaydım veya başka birine, bence bu sözde olduğu gibi halk arasında çok güzel bir sözdür ama biraz ağırdır, dilini eşek arası soksun. Yani yersiz bir söz söylendiği zaman o kişiye söylenir bu. ne yazık ki yok, tutamıyoruz kendimizi. Yani böyle bir hikmetsizliğimiz var. En harika, en iyi bildiğimiz insanda bile bazen ya Ahmet abiye bak ya, bunu bu yersiz yere bu laf söylenir mi? Yani bazen baba olarak, işte bazen işte bir abi olarak hoş gördüğümüz birden bile böyle kelimeler çıkıyor. Ne yazık ki hoşa gitmeyen sözler söylemeyi beceriyoruz. Aziz hiç böyle ben çok söyledim. Ya yani ben Aziz'e soracağım ama yersiz konuştuğun zamanlar oluyor mu? Ben mesela çok konuştuğum zamanlar kendimi tutamadığım zaman dümeni artık kaybediyorum. Ya pardon arkadaşlar, belki siz böyle bakıyorum, gerçekten kendimi kaptırıyorum. Ya kusura bakmayın, biraz yersiz konuşmuş olabilirim. Sizi kırdıysam özür dilerim. Çünkü bakıyorum hakikaten nerede nasıl konuşacağımı da bazen bilmiyorum. Çok fazla uzun konuştuğum zaman, şu anda zaten dinleyicilerimiz de beni duyuyor. Çok konuşan biri olduğumu anlıyorsunuz bu konuşmayı takip ettiğinizde. Aziz, senin hiç böyle konuştuğun zaman hiç, yani aklında bir hikaye var mı? Böyle kendini kaybettiğin ve dilini tutamadığında nasıl bir şey yaparsın? Takılır mısın? Dilin sert midir? Bıçak gibi midir? Ya da yani biraz kendinden bahsedebilir misin? Dille ilgili, hayatında ilgili bir örnek vermek ister misin?
6: Tabii ki. Aslında benim dilim çok tatlıdır.
0: Dillisin ha. Ama Allah geliyor.
6: Fakat bazen işte bu öfke, bir nasıl diyeyim, birine karşı o
3: patlama
6: anında ister istemez yani bir sitem babında küçük böyle bir söz söylerim. Ama o küçük söz o kişi öyle bir yaralar ki. Yani bu birkaç defa en yakınlarımdan duydum. Yani çok normal bir konuşmamız vardı ama bir şekilde artık nasıl diyeyim, stresli oldum, beni kızdırmaya başladılar. Ve ben çok küçük bir kelime söyledim. Ve o küçük bir kelime aslında onları o kadar derin yaraladı ki. Yani iyi ki bana söylediler ve kendimi düzeltme şansım oldu. Ve tekrar ve tekrar bunu yapabilir miyim diyorum. Maalesef insanoğlu olduğumuz için bunu yapabilirim. Yani bu doğal olarak hayatımızda görünüyor. Ama yapmamam gerektiğini, daha çok takılmam gerekiyor.
3: Sedat'ın senin dediğin gibi aslında Süleyman'ın verdiği bir söz var. Çok güzel bir söz, senin biraz önce söylediğin konuyla bağlantılı olarak. Diyor ki, çok konuşanın günahı eksik olmaz, sağduyulu kişi ise dilini tutar. İşte burada önemli olan bir nokta.
0: Sen bana az konuş falan mı diyorsun?
3: Yok
0: yani?
3: Bunu ben söylemiyorum.
0: Kavga mı diyeceğiz seninle burada?
3: Bunu ben söylemiyorum. Bunu
0: bir reklam
3: Süleyman
0: arası yapalım, bir kavga edelim o zaman. Şaka yapıyorum.
3: Bu da bir iğneleme gibi bir şey oluyor sanki burada ama doğru.
0: Yani Rabbin sözü gerçekten bir kılıç gibi ve bu konuda çok dikkat etmemiz lazım. Ya konuşmak güzel, çok konuşmak da çok güzel bir şey ama çok hikmetli olmak lazım. Yani düşünmeden söylenen sözler gerçekten kılıç gibi kesiyor. Rabbin sözünde de yazıyor ama bilgilerin dili ise şifa verir. Aslında ben kutsal kitaba ve eski anlaşmaya baktığımda veya başkalarının hayatlarına ve ünlü yazarlar var, çok konuşanlar da var ama bazı insanlar çok uzun konuşuyor ama bilgece konuşuyor. Yani konuştuğumuz şey çok önemli. Nasıl konuştuğumuz, nasıl hitap ettiğimiz, nasıl isim taktığımız, nasıl yani bilgelik çok önemli. Biz de o bilgeliğin sahibi olmak için çaba göstermemiz lazım gerçekten. Ve hem eşimiz olabiliyor bu, hem arkadaşlarımız olabiliyor, çocuğumuz olabiliyor. Onları kırabiliyoruz konuştuğumuz sözlerden dolayı. Dediğim gibi yani dilin ne yazık ki kemiği yok. Çok hikmetli olmamız lazım. Bir ayet daha var. Sen notlarında yazmıştın. Ölümle ilgili bir dille neydi o ayet, Daniel?
3: Evet, dediğin gibi yani onu konuşuyoruz. Dil, yani Süleyman bunu çok güzel bir şekilde anlatmış. Dil ölüme de götürebilir, yaşama da götürebilir ama Aziz biraz önce demiştin ki yani böyle öfkelendiğimiz zaman ya da işte farklı zamanlarda bir şekilde olumsuz konuşuyoruz, yaralayıcı konuşuyoruz, ölüme getirebilecek belki sözler konuşabiliyoruz ama sen ne düşünüyorsun ya, bu dilimizi kontrol edebilir miyiz? Yani daha iyi konuşmak, daha olumlu konuşmak sence nasıl olabilir? Olabilir mi, daha doğrusu bunu başarabilir miyiz?
6: Yıllardan gelen bir alışkanlık var. Bu işte çevreden duyduğumuz olabilir, okul ortamında da olabilir. Bir şekilde o dil kötüye kullanılmış. Ama dil eğitilebilir aslında. Ve eğitilebilmesi için önce bizim yüreğimizin, düşüncelerimizin eğitilmesi lazım. Mesela diğer bir ayette diyor ya, düşünmeden söylenen sözler kılınç gibi keser, bilgelerin dili ise şifa verir. Yani düşünmeden söylenen sözler. aslında ne söylediğimizi düşünüyorsak, ne söylediğimizi fark ediyorsak ve ben bir de şöyle bir şey düşünüyorum. Genelde o kızgınlık anında çıkardığım o küçük bir kelime o kişiyi öyle yaralayacağını belki fark etmiyorum. Ama algılarsam, öğrenirsem o kişileri böyle yaraladığını ister istemez artık düşünmeye başlayacağım. Ve bir şekilde bu yeni bir alışkanlık kazandıracağım. Önce yüreğime, sonra düşünceme ve ilerledikçe artık bu kötü huylardan nasıl diyeyim uzaklaşmış olacağım.
0: Bir gün Aziz öyle söylediği zaman eve geldim. Oğlum bana soğuk davranıyor. Anlamıyorum tabii ki. Acaba herhalde morali bozuldu. Öğretmeni arasında bir şey oldu. Ya da dersinden zayıf aldı diye düşündüm. Akşama kadar bana karşı şey, bir soğukluk, bir davranış vardı. Aa, ben onunla aramıyı aslında. Niye böyle oldu falan. Benle ilgili bir şey. Yanına geçtim. Babacığım, seninle bir şey konuşabilir miyim? Cevap vermiyor. Baktı. Ne oldu? Böyle bir acayip bir tepki veriyor oğlum. Ne oldu diyor. Oğlum bütün gün benimle konuşmadın. Konuşulacak ne var baba dedi. Ben işe yaramaz bir adamım. Bir dakika. Niye bana öyle söylüyorsun? Baba dedi. Dün bana bir görev vermiştin. Yapmamıştım. Ve yapmadığım için bana işte kızarak hiçbir işe yaramıyorsun demiştin. Böyle bir şey mi söyledim ben sana? Evet baba. Ben işe yaramaz bir adamım. Benle ne muhataplığın olabilir ki? Yani şeklinde böyle bir konuşma geçti aramızda. Ondan sonra oğlum... özür dilerim, dün düşünmeden konuştum, kusura bakma, beni affet dedim. O an tabii ki öfkeliydi, bir de ergen benim oğlum. Böyle bir yarım saat sonra falan normale döndü ilişkimiz. Baba dedi, ben sıcak kakao yapacağım, sana da yapayım. Ay nasıl hoşuma gitti. Yani şey demek istiyorum, iletişim çok önemli dil aracılığıyla ve bazen düşünmeden de konuşuyoruz ve kalp kurabiliyoruz. Eminim hayatımızda düşünmeden kırdığımız ve o karşımızdaki kişi de bunu bize hitap etmiyorsa... biz de hatırlayamayabiliyoruz ve birbirimize zarar verebiliyoruz. Dili gerçekten kontrol etmemiz lazım. Eğer edemiyorsak bunun telafisi için de adımlar atmamız gerekiyor. Bunun farklı adımları var. Bazen trafikte mesela Daniel'le ben çok trafik yolculuğum var ama ben anlatmayacağım. Şimdi onun adına konuşmak istemiyorum. Bilmiyorum Aziz, senin de hiç böyle maceraların var mı ama. Trafikte mesela Daniel nasılsın mesela trafiktesin. Adam sana haksızlık ediyor. Birdenbire bir şey yaşıyorsun. Kendini kontrol edebiliyor musun?
3: Evet, evet, özellikle trafikte
0: sesini
3: çok...
0: Sesini kestim,
3: evet,
0: senin sesini böyle keserim işte.
3: Telaşlıyım, zor, çok soru. Zor. Tabii bu arada süremiz de ilk bölüm için doldu ama istiyorsan bunu ikinci kısımda konuşalım ve dilimizde de nasıl kontrol edebiliriz, nasıl daha iyi konuşabiliriz, bunu istiyorsanız ikinci bölüme bırakalım.
0: O zaman zor soruyu ikinci bölümde sana soracağım. Şimdi bir araya gideceğiz ama... aradan önce tekrar soru ve görüşlerinizi ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz konuları hayat@radyomaranata.com. Neydi Aziz? Hayat et. Evet. Heyecanlandı. Birden onu sordum. Radyomaranata.com adresine yazarak bize iletebilirsiniz. Birazdan görüşürüz efendim. Şimdilik hoşça kalın.
2: Gerçek müziğin adresi.
7: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
8: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
7: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Herkese merhaba. Tekrar Radyo Maranata'dasınız ve Hayatın İçinden programı devam ediyor. Aradan önce aslında Daniel'e bir soru sormuştum. Dil konusunda konuşuyorduk ve dilimiz gerçekten bazen harika sözlerle insanı teşvik eden ama aynı zamanda kötü konuştuğumuzda, olumsuz konuştuğumuzda birbirimize zarar eden, bina etmeyen tehlikeli bir organ. Ve bu konu hakkında konuşurken Daniel'e de bir soru sormuştum. Daniel, hiç böyle bir maceran oldu mu? Trafikte yaşadığın maceranı anlatmak ister misin? İnsanların seni nasıl yanlış anladığını falan filan, yani trafikte araba kullanıyorsun sonuçta. Bakalım Daniel'i birazcık bu zor soruyla sıkıştıracağım. Onun bir macerası var mı? Aziz, senin de sorun varsa birazcık, ben Daniel'e bazı programlara takılmayı çok seviyorum. Sen de sorabilirsin. Sağlı sollu bir saldıralım şuna. Ha, ne dersin?
1: Sedat'cığım, unutacağını düşünmüştüm ama maalesef bu arada unutmadın, tekrar bana bu soruyu sordun. Tabii ki trafikte yani insanın doğası trafikte, futbol maçında işte ne bileyim bir şey yaparken ortaya daha fazla çıkıyor. Trafikte haksızlığa normal şartlarda ben gelemiyorum. Tabii ki küfür etmiyorum, bunun doğru olmadığını biliyorum ama tabii ki haksızlık olduğu zaman kızıyorum, öfkeleniyorum, niye böyle yaptı diye el kol hareketlerim ortaya çıkmaya başlıyor. Küfür etmiyorum, bunun doğru olmadığını düşünüyorum ama kendimi daha çok frenlemem gerektiğini biliyorum bu konuda. Aziz, bilmiyorum sen ne dersin, sen ne yapıyorsun?
2: Yani ben trafikte daha temizim çünkü hiçbir zaman araba kullanmadım. Maçlarda, özellikle basket maçında, öyle tutkulu olduğum bir şeydir. Bazen böyle artık atarlanırım kendi takımımdaki oyuncuya. Ama futbol maçlarında falan hiç öyle bir tutkum olmadığı için daha rahatım. Yani o konuda biraz daha iyiyim aslında. Şu an daha iyiyim. Öyle diyebilirim. Anılarımdan.
1: Evet, yani bir şekilde dilimizi, konuştuğumuz gibi ilk bölümde, çok olumsuz şekilde kullanabiliyoruz. Birbirimize acılar verebiliyoruz, yaralar verebiliyoruz. Aslında bu birdenbire patlıyor. Normal şartlarda tabii ki hiç kimse kötü bir şey konuşmak istemez. Ama bir şey, öfkelendiğimiz zaman, kızdığımız zaman, bir şekilde galeyana geldiğimiz zaman, özellikle herhalde futbol maçlarında, başka maçlarda insanlar çok olumsuz bir şekilde konuşabiliyorlar. Ama buradaki belki önemli olan konu şu: biz bu dilimizi dizginleyebilir miyiz? Bununla ilgili evet kontrol etmeye çalışıyoruz ama ne kadar kontrol edebiliriz? Aziz'ciğim, ne dersin? Yani bununla ilgili bir örnek var mı? Kutsal kitaptan da bakabilir miyiz? Yani dilimizi gerçekten kontrol edebilir miyiz? Çünkü yapmaya çalışıyoruz ama bir şekilde patlıyor ve olumsuz ve acı bir şekilde konuşuyoruz.
2: Aynen. Öncelikle aslında anlamamız gerekiyor. Bunu nasıl kontrol edebiliriz ve kelam bize ne öğretiyor bunun hakkında? Onun için Yakup 3:2'den okumak isterim ve orada aslında dilin ne dümen çevirdiğini, artık dümen çevirdiğini söyleyeceğim. Daha iyi görebiliriz, fark edebiliriz. Yakup 3:2 diyor ki: "Çünkü hepimiz çok hata yaparız. Sözleriyle hata yapmayan kimse bütün bedenini dizginleyebilen yetkin bir kişidir. Bize boyun eğmeleri için atlarının ağzına gem vururuz. Böylece bütün bedenlerini yönlendiririz. Düşünün, gemiler de o kadar büyük olduğu, güçlü rüzgarlar tarafından sürüklendiği halde dümencinin gönlü nereye isterse küçücük bir dümenle o yöne çevirirler. Bunun gibi dil de bedenin küçük bir üyesidir ama büyük işlerle övünür. Düşünün, küçük bir kıvılcım koca bir ormanı tutuşturabilir. Dil de bir ateş, bedenimizin üyeleri arasında bir kötülük dünyasıdır. Bütün varlığımızı kirletir. Cehennemden alevlenmiş olarak yaşamamızın gidişini alevlendirir. İnsan soyu her tür yabanıl hayvanı, kuşu, sürüngeni ve deniz yaratığını evcilleştirmiş ve evcilleştirmektedir. Ama dili hiçbir zaman evcilleştiremez. Dil öldürücü zehirle dolu. Dinmeyen bir kötülüktür. Dilimizle Rabbi, babayı överiz. Yine dilimizle Tanrı'ya benzer yaratılmış insana söveriz. Övgü ve sövgü aynı ağızdan çıkar. Kardeşlerim, bu böyle olmamalı. Bir pınar aynı gözde tatlı ve acı akıtır mı? Kardeşlerim, incir ağacı zeytin ya da asma incir verebilir mi? Bunun gibi tuzlu su kaynağı tatlı su veremez. Bunun sebebi yüreğimizdeki günahtır. En başa döndüğümüzde ve aslında Havva yasak meyveyi yedikten sonra birbirlerine olan bakışları da değişti. Ondan sonra çocukları Kain ve Habil, özellikle Kain kardeşini öldürünce Rab ona dedi: kardeşin nerede? O bir anda dedi ki bilmiyorum, kardeşimin bekçisi miyim? Yani dilimiz günah araya girdikten sonra bozulmaya başladı maalesef.
1: Evet, dediğin gibi Aziz'cim, gerçekten de öyle, dilimizi kontrol etmek çok zor. Yakup burada çok güzel örneklerden bahsediyor bize. Yani geminin gemiyi dümeniyle istediğimiz tarafa yönlendirebiliyoruz. Yine aynı şekilde diyor ki küçücük bir kıvılcım bir ormanı tutuşturabilir. Ama işte dili zapt etmek, dili kontrol etmek hiç de o kadar kolay değil.
3: Evet Daniel, aslında şu anda bizi izleyen diyorum ama dinleyen dinleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. Sevgili dinleyicilerimiz, gerçekten bugünlerde etrafınızdaki ilişkilerinize yakından bakın. Eğer dilinizde birilerini kırdıysanız, birini üzdüyseniz, birine kötü bir şey söylemişseniz, birine karşı olumsuz bir kelime sarf ettiyseniz, şu andan itibaren o kişiye gitmeye ne dersiniz? Gidin, onun gönlünü alın. Çünkü her şeye başlamak için bu iyi bir fırsat olabilir. Çünkü bu belki eşiniz olabilir, belki oğlunuz olabilir, belki bir yakınınız olabilir, anneniz, babanız, arkadaşınız. Şu an kim olduğunu siz daha iyi biliyorsunuz. Gidin, ondan özür dileyin. Geçen gün düşünmeden konuştum, dilimle seni kırdım, kalbini kırmış olabilirim. Bir özür, sevgiyle atılan adım, kendinizi affettirmek için güzel bir neden olabilir. Dilimiz gerçekten çok keskin oluyor. O yüzden şimdi birazcık daha uygulama durumuna geçelim, konuşmalarına geçelim sevgili Aziz ve sevgili Daniel. Bir soru sormak istiyorum. Bundan kurtulmak için dilimizde bereket sözler söyleyerek olumlu konuşmak için ne yapabiliriz? Yani pratik anlamda yapabileceğimiz muhakkak bir şeyler vardır. Çünkü gerçekten tutamıyoruz kendimizi.
1: Yani buna bence değinelim ama önce şunu da sorabilirim. Yani Aziz çok güzel bir şeyden bahsetti. Yani günahtan dolayı, yani yüreğimizden kaynaklandığını söyledi bunun. Yani buna benzer İsa Mesih'in de bir sözü var. Hatırlar mısın? İsa Mesih diyordu ki hani ağızdan giren hiçbir şey mideye iner ve oradan helaya atılır. Ama ağızdan çıkan yürekten kaynaklanır. Sen de bundan bahsetmiştin. Yani yürekten kaynaklanması ne demek sence? Niye yürekten kaynaklanıyor? Yüreğimizde ne taşıyoruz ki bu ortaya çıkıyor, dilimizle bir şekilde bunu ortaya çıkartmaya çalışıyoruz?
2: Aslında şöyle diyebilirim. Yani Tanrı'yla barışmayan kişinin yüreğinde her zaman ölüm vardır. Maalesef. Her ne kadar zaman zaman bunu göstermese de o kritik zamanlarda o dil onu taşırtır. O dil onu ortaya çıkarır ve bunun asıl sebebi o yüreğimizdeki olan o günah, günahlılık, doğamız, bulunduğumuz pozisyon. Ve bu sebepten ötürü aslında öncelikle Tanrı'yla ilişkimizi değiştirmemiz gerekiyor. Tanrı'nın bize öğretmesi gerekiyor. Yeni yaratılışı anlamamız gerekiyor.
1: O zaman şu sonucu çıkartabiliriz. Yüreğimizde kötülük varken, günah varken ki bundan taşanı insan dışarıya çıkartıyor. Bu günah olduğu sürece, yüreğimizde kötülük olduğu sürece her zaman bozuk kelimeler kullanacağız. Birbirimizi yaralayacağız, insanlara zarar vereceğiz ve daha çok olumsuz bir şekilde konuşabileceğiz. Çünkü bütün o şeyleri yüreğimizde taşıyoruz, biriktiriyoruz, içimizde her şey var. Ve daha sonra bunları dışarıya kusuyoruz dilimizle beraber. Dediğin gibi yüreğimizi kim değiştirebilir, nasıl değişebilir? Ancak Tanrı bunu değiştirebilir.
3: Şimdi tekrar aynı soruyu sorayım o zaman. Soruyu kaynatmayalım arada. Bundan kurtulmak için dilimizde bereket sözleri söyleyerek olumlu konuşmak için ne yapabiliriz? Hangi pratik anlamlar, adımlar yani yapmamız gerekiyor? Yani çünkü bundan kurtulmak için önce bir dilimizde neleri konuştuğumuzu fark etmemiz lazım. Aklıma ilk bu geliyor. Yani bilmiyorum Aziz, sen ne düşünüyorsun? Pratik anlamda olumlu konuşmak için neler yapabiliriz?
2: Yani düşünce yapımızı değiştirebiliriz. Onun dışında çoğu zaman mesela konuşmalarımız sıradanlaşıyor. Aslında konuşmamızı daha derinleştirebiliriz. Yaşam dolu sözlerle, pozitif düşüncelerle. Bu şekilde daha bence iyileştirebiliriz dilimizin yönünü.
3: Evet Aziz, sen bunu söylerken aklıma Matta bölümünde bir hikaye geldi. Aslında İsa öğrencilerle beraber birlikte yemek yiyorlardı ve sofraya oturmuşlardı. Ve öğrencileri ellerini yıkamadan sofraya oturmuşlardı. Ve o sırada oradaki ferisilerdi sanırım din bilginleri. Öğretmen, öğrencilerinizi görmüyor musun? Ellerini yıkamadan sofraya oturdular, yemek yiyorlar. Bu yanlıştır, bu doğru değildir şeklinde İsa'yı uyardılar. O sırada İsa'nın verdiği cevabı hatırlıyor musunuz? Ayette Matta 15'te nasıl söylüyordu bu konuyla ilgili? Ferisilere ve din bilginlerine verdiği bir cevap vardı İsa Mesih'in.
2: İsa Mesih dedi ki onlara, siz de mi hala anlamıyorsunuz? Ağza giren her şeyin mideye indiğini, oradan da helaya atıldığını bilmiyor musunuz? Ne var ki ağızdan çıkan yürekten kaynaklanır. İnsanı kirleten de budur. Çünkü kötü düşünceler, cinayet, zina, fuhuş, hırsızlık, yalan yere tanıklık ve iftira hep yürekten kaynaklanır. İnsanı kirleten bunlardır. Yıkanmamış ellerle yemek yemek insanı kirletmez. Çok güzel bir cevap verdi aslında İsa Mesih ferisilere. Biliyorsunuz ferisiler din bilgileri, dindar kişilerdi aslında. Onlara o sebepten ötürü dedi ki, siz de mi hala anlamıyorsunuz?
3: İsa Mesih'in aslında anlamamız lazım. Bu dünyaya neden geldi? Geliş amacı neydi? İsa Mesih gerçekten Tanrı'nın doğruluğunu, sevgisini ve harika lütfunu göstermek için geldi ve aramızda yaşadı. Ve yaşadığı süre boyunca insanlara doğruyu öğretirken insanlar ne yazık ki çok büyük bir ön yargıları oldu İsa Mesih'e. Çünkü onlar kendilerinin yanlış yaptıklarını görüyorlardı ama elindeki bu faydalı fırsatı değerlendirecekleri yerde İsa Mesih'e saldırmayı karar verdiler ve bu Aziz'in de okuduğu bölümden de yola çıkarak İsa Mesih'e nasıl saldıracakları konusunda bir plan yaptılar ve suç attılar. Ama İsa Mesih o kadar hikmetli bir cevap veriyor ki Aziz'in okuduğu bölümde insanı kirleten şeyler hakkında bahsediyor. Cinayet, zina, fuhuş, hırsızlık, yalan yere tanıklık, iftira hep yürekten kaynaklandığını söylüyor. O zaman biz bu söze bakarak bu kirlerimizden nasıl kurtulabiliriz? Bunun için pratik anlamda hangi adımları uygulamamız lazım? Daniel, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ne yapmamız gerekiyor?
1: Yani toparlarsak belki şöyle diyebiliriz. Biraz önce Aziz'in de söylediği gibi öncelikle kendi konuşmamıza bakmamız lazım. Ne dediğimizi düşünmemiz gerekiyor. Ağzımızdan çıkan sözün neler olduğunu iyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü bunu dediğin gibi sen oğlunla fark etmemiştin. Sonraki gün bir şekilde fark ettin. Eğer ağzımızdan çıkan sözlerin kötü olduğunu, yanlış olduğunu, zararlı olduğunu fark etmezsek hiçbir zaman iyileşemeyeceğiz, düzeltemeyeceğiz. O zaman öncelikle bunun farkına varmamız gerekiyor diye düşünüyorum. İkincisi Aziz de söyledi, yani yürekten kaynaklanıyor. Yani günahtan kaynaklanıyor ağzımızdan çıkan bütün bu kötülükler. O zaman günahımızı bağışlayan, bizi temizleyen, bize yeni bir hayat veren, bize bol yaşam veren İsa Mesih'e bakmalıyız. Ona odaklanmalıyız ve onun yüreğimizi değiştirmesini istemeliyiz. Çünkü sadece İsa Mesih bizim yüreğimizi değiştirebilir, bize yeni bir bakış açısı verebilir. Ve belki süremiz sonuna geliyor ama çok önemli bir ayet var Davut'un peygamberliklerinde, Davut'un vermiş olduğu bir dua diyebiliriz bunu. Bence her gün, her sabah kalktığımız zaman bu duayı, bu sözleri kendimiz için de kullanmamız gerekiyor. Mezmur 141. bölüm 3. ayette Davut şöyle diyor. Ya Rab, ağzıma bekçi koy, dudaklarımın kapısını koru. Yani demek ki biz ancak Rabbin gücüyle dudaklarımızın kapısını koruyabiliriz. Rab bizim ağzımıza bekçi koyabilir ve ben bunu zaman zaman hayatımda fark ediyorum. Yani tam böyle ağzımdan kötü bir şey çıkacak, tam olumsuz bir şey çıkacak. O zaman Kutsal Ruh bir şekilde bunu söylememelisin, burada biraz durmalısın, biraz susmalısın diye bana hatırlatmada bulunuyor. Tabii ki mükemmel değilim, değiliz hiçbir zaman ama Rab'den yardım istediğimiz zaman o bir şekilde bizim düşüncelerimizi değiştirerek daha olumlu olarak bakmamızı ve daha olumlu olarak konuşmamızı sağlıyor.
3: Evet, teşekkürler Daniel. Gerçekten kısa bir özet, güzel bir özet oldu. Aziz, sen de son olarak bir şey söylemek ister misin? Artık programımızın sonuna geliyoruz ve birazdan programımızı bitireceğiz. Son olarak sen ne demek istersin bu dille ilgili konu hakkında?
2: Ben tekrar o ayetin hatırlatmasını yapabilirim. Davut'un söylediği, Ya Rab, ağzıma bekçi koy, dudaklarımın kapısını koru. Her sabah bu ayetle kendimizi düzeltelim. Dua edelim, Rab'be yaklaşalım ve gün içinde bu ayet bize hatırlatacaktır. Nasıl ve ne söylememiz gerektiğini.
3: Teşekkürler sevgili Aziz. Aziz'i misafir ettik bu hafta. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bir zaman oldu. Dil hakkında konuştuk ve pratik anlamda ne yapmamız gerektiği konusunda birbirimize teşvik olduk. İyiydi, sohbet ettik, arada takıldık ve güldük ve bir programın daha sonuna geldik. Aziz teşekkür ederim. Buraya kadar geldin, misafir oldun.
2: Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
3: Ve tekrar soru ve görüşlerimiz için üzerinde konuşmamızı istediğiniz konular için bize hayat@radyomaranata.com adresinden bize yazarak ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa buradan iletebilirsiniz efendim.
1: Bir Hayatın içinden programının sonuna geldik. Her birinize iyi bir zaman, iyi bir günler diliyoruz. Hoşça kalın.
3: Hoşça kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
4: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
3: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata podcast yazarak erişebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımız da yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, bugün sizlere ölüm ve diriliş hakkında paylaşmak istiyorum. Benim adım Daniel Günay, ben İstanbul Agape Kilisesi'nde Eminönü'nde pastörlük yapmaktayım. Ve başlarken sizlere aslında bir soru sormak istiyorum konumla ilgili olarak. Hiç ölümü düşündünüz mü? Gerçekten cenazelere hepimiz gitmişizdir. İnsanı işte 2 metre kazılmış toprağın içine konuyor. Ondan sonra üzerine topraklar dökülüyor ve bir şekilde artık insanı göremiyoruz. İnsan orada yavaş yavaş çürümeye doğru gidiyor. Dolayısıyla şu soru insanın aklına geliyor. Ölümden hiç korkuyor musunuz? Bilmiyorum. Peki ölümden sonra yaşam var mı? Öldükten sonra nereye gideceğiz diye hiç düşündünüz mü? Belki kimileri diyebilir ki kim gitmiş de görmüş, kim geri gelmiş, cennet diye bir yer var mı diye sorabilirsiniz aslında. Ama Kutsal Kitap bize bu konularda gerçekten çok açıklayıcı, çok net ve bizim önümüzü açan bir umut veriyor. Bilim adamları ölüme çare bulmaya çalışıyorlar. Değişik ilaçlar belki üreterek insanın yaşamını daha fazla uzatmaya çalışıyorlar. Ancak Kutsal Kitap'ta okuyoruz ki her insan ölecektir, Tanrı'nın huzuruna çıkacaktır ve orada yargılanacaktır. Evet, belki insan yaşlandıkça ölümü daha çok düşünebilir. Ben yaşlandığım zaman daha fazla belki ölümü düşüneceğim diye düşünebilirsiniz. Ancak mezara gittiğimizde orada her yaştan insanları görebiliriz. Dikkat ettiyseniz mezarda bebekler var. Birkaç yıl önce bizim tanıdığımız bir çift ikiz bebekleri olmuştu ve onlar bebeklerini kaybetmişlerdi. Çok üzücü bir durum ve o bebekleri gömmek durumunda kaldılar. Yine mezara gittiğimiz zaman orada çocukları görürüz, gençleri görürüz ve tabii yaşlıları da mezarda görürüz. Dolayısıyla ölüm aslında bir gerçektir. Belki etrafımızda insanlar öldüğü zaman, arkadaşlarımızı, dostlarımızı kaybettiğimiz zaman ölümü daha fazla düşünebiliyoruz ama ölüm hayatın bir gerçeğidir. Peki neden insanın hayatında ölüm var? Aslında Kutsal Kitap'ta bunun cevabını da görüyoruz. Tanrı Adem ve Havva'yı yaratmıştı ve onlara aslında sonsuz yaşamaları için kendi ruhunu üflemişti. Ancak Adem ve Havva günah işledikten sonra hem fiziksel olarak hem de aslında ruhsal olarak da öldüler ve Tanrı'dan uzaklaştılar. Kutsal Kitap bize şunu söylüyor. Romalılar 3. bölüm 23. ayete baktığımız zaman diyor ki orada herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Evet, işlediğimiz günahlar elinde sonunda bizim ölmemize neden oluyor ve bizi Tanrı'dan uzaklaştırıyor. Bizim Tanrı'nın yüceliğine erişmemizi engelliyor. Tabii birçok farklı inançta olan insanlar var. Kimileri belki örneğin reenkarnasyona inanıyorlar. Belki düşünebilirler ki işte daha iyi bir hayat sürersem, iyi biri olmaya çalışırsam, insanlara yardım edersem, fakirlere destek olursam tekrar bu dünyaya geleceğim ve tekrar dünyaya geldiğimde daha iyi bir mevkide, daha iyi bir konumda geleceğim diye düşünebilirler. Ancak dünyaya baktığımız zaman dünyanın hiçbir zaman iyiye gitmediğini, insanların her zaman için birbirlerini öldürdüklerini, birbirlerine zarar verdiklerini görüyoruz. Televizyonunu açtığımız zaman, haberleri izlediğimiz zaman her gün ölüm haberleri var, kavga haberleri var, bıçaklama haberleri var. Dolayısıyla tekrar bu dünyaya gelmek açıkçası ben istemiyorum. Bilmiyorum siz istiyor musunuz? Kimi insanlarda belki ölümü düşünmeyerek bu dünyada işte vur patlasın, çal oynasın diye yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Her gün eğlencelere gitmeye çalışıyorlar. Yeter ki işlerindeki o umutsuzluk, belki çaresizlik bir şekilde dolsun. Ve gününü gün etmeye çalışıyorlar. Bu dünyada yaşıyoruz. Evet, o zaman eğlenelim, içelim, gezelim, tozalım. Tabii ki bunlar yanlış şeyler değil ama şunu unutmamamız gerekiyor ki gerçekten bir gün öleceğiz. Ve bizim için şu soru önemli. Ölümden sonra hayatlarımızda ne olacak? Dolayısıyla bir insanın bence hayatında vermesi gereken, atması gereken en önemli karar şudur. Öldükten sonra bana ne olacak? Nereye gideceğim? Acaba cennete gidebilecek miyim? İncil'e baktığımız zaman aslında İsa Mesih'in döneminde de Saduki diye bir mezhep vardı ve onlar ölümden sonra bir dirilişin olmadığına inanıyorlardı. Ancak
ölümün var olduğunu ve herkesin işlediği günahlar sonucu yargılanacağını düşünen insan karamsarlığa kapılabilir. Öldükten sonra bana acaba ne olacak diye bilmiyorum, siz de düşünebilirsiniz. Acaba cennete gidecek miyim? Aslında ne kadar iyilikler yapsak da, ne kadar iyi işler yapmaya çalışsak da Tanrı'nın gözünde hiçbir zaman doğru olamayacağız. Ve yüreğimizin derinliklerinde kendi eksikliklerimizi, hırslarımızı, günahlılığımızı göreceğiz. Evet, belki çok büyük günah işlemedik diye düşünebilirsiniz. Bir adam öldürmedik, herhangi birini öldürmedik, hırsızlık yapmadık, birini bıçaklamadık diye düşünebilirsiniz. Ancak Tanrı'nın gözünde aslında her birimiz günahkarız. Tanrı'nın kutsallığı karşısında her birimiz günahkarız. Çünkü Tanrı kutsaldır diye okuyoruz ve Tanrı'da günahın zerresi bile yoktur. Dolayısıyla ufak bir yalan bile, pembe yalanlar dediğimiz yalanlar bile Tanrı'nın gözünde doğru değildir ve kötüdür. O yüzden her birimiz günahın sonucu olan bu ölüme doğru gidiyoruz. Çoğu insan aslında bu dünyada hiç ayrılmayacakmış gibi yaşıyor. Daha zengin olmak istiyor, daha ünlü olmak istiyor, daha çok güç sahibi olmak istiyor. Ancak şunu biliyoruz ki zenginlikler ve para insanı hiçbir zaman mutlu kılamaz. Ne kadar zengin olursan ol, bir şekilde yüreğinde bir boşluk, bir umutsuzluk, bir çaresizlik hissedebileceksin. Çünkü Tanrı aslında ancak kendisinin doldurabileceği bir boşluğu insanı yaratırken oraya koydu. İnsan ancak Tanrı'yı bütün yüreğiyle arzuladığı zaman, ona gittiği zaman o yüreğindeki açlık ve boşluk aslında dolmuş olacak. Bilmiyorum, yüreğinde herhangi bir boşluk hissediyor musun? Herhangi bir açlık hissediyor musun? Herhangi bir çaresizlik hissediyor musun? Bilmiyorum ama eğer böyle hissediyorsan, eğer canın sıkılıyorsa, eğer hayattan memnun değilsen, hayattan bir tat almıyorsan, bil ki Tanrı seni kendisine çağırıyor. Bil ki Tanrı seni seviyor ve Tanrı senin gerçekten kendisini tanımanı aslında istiyor. Evet, zenginlere baktığımız zaman, güçlü kişilere baktığımız zaman onların da öldüğünü görüyoruz. Bunu haberlerde çok duymuşuzdur. Mesela Milli Piyango kazanan binlerce kişi aslında ilk başta çok seviniyorlar. Zengin olduk, mutlu olduk, artık hayatta her şeyi yapabiliriz diye düşünüyorlar. Ancak haberlere baktığımız zaman o kadar para kazanan kişiler bile sonunda umutsuzluğa, çaresizliğe ve eski durumlarından daha kötü duruma geliyorlar. Dolayısıyla insanın hayatında eğer geleceğe yönelik bir umut yoksa insanlar intihara doğru da gidebiliyorlar. Aslında umut hayatlarda çok önemli ve ilginçtir. Dünya Sağlık Örgütü'nün bir haberinde şöyle diyor. Dünyada her 40 saniyede bir intihar oluyormuş. Düşünebiliyor musunuz? Her 3 saniyede bir kişi intihar girişimi gerçekleştiriyormuş. Ve son 45 yılda intiharların %60 civarında arttığını bu Dünya Sağlık Örgütü dile getiriyor. Ve dünyadaki ilk 10 ölüm nedeni arasında aslında intihar neden alıyor. Neden? Çünkü insanlar aslında günah içerisinde, bu günahın verdiği çaresizlik var, boşluk var, umutsuzluk var, hayattan zevk almamak var. Ve dolayısıyla insanın hayatında bunlar olduğu için insan çözümü kendi hayatına son vermekle buluyor. Peki bir umut var mı gerçekten bu insanlar için? Bir umuttan söz edebilir miyiz? Ölümden sonra bir yaşam var mı? Biz cennete gidebilecek miyiz gerçekten? Evet, hayatımızdaki dediğim gibi en önemli soru budur. Bunu nasıl bileceğiz? Bundan nasıl emin olabileceğiz? Evet, bugün size bir müjde vermek istiyorum. Kutsal kitapta, İncil'de gerçekten insanın hayatını değiştirecek, dünyaya, insanlara farklı bir şekilde bakış açısı sağlayacak çok büyük bir umut var. İncil'i almanızı ve okumanızı tavsiye ederim. Çünkü orada hayatlarımız için çok önemli sözler var. Örneğin İsa Mesih, İncil Yuhanna 11. bölüm 25 ve 26. ayetlerde şöyle diyor. Diriliş ve yaşam benim. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun? Çok önemli ve çok değerli sözler ve çok iddialı bir söz. Bana iman eden kişi diyor,
İsa Mesih asla ölmeyecektir. Ve bu soruyu bize de soruyor. Bu soruyu sana da soruyor. Gerçekten iman ediyor musun? Ve dikkat ederseniz, dikkatinizi çektiyse, dünya tarihinde böyle bir şey söyleyen, böyle büyük bir iddiada bulunan hiçbir kimse çıkmamıştır. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacak diyen hiçbir kimse çıkmamıştır. Evet, eskiden bizim mahallemizde ben işte ayın kardeşiyim, güneşin oğluyum diyen bir adam dolaşırdı. Sokaklarda bağıra bağıra dolaşırdı. Ancak herkes onun deli olduğunu biliyordu. Ancak İsa Mesih'in sözlerine baktığımız zaman, onun hayatına baktığımız zaman, İsa Mesih yüzlerce yıldır insanların hayatlarını değiştirmekte, onların hayatlarına yeni bir anlam vermekte ve gerçekten umutsuzluktan insanları umuda götürmektedir. Aslında bu sözleri İsa Mesih Marta'ya söylemişti. Marta ve onun kız kardeşi Meryem aslında İsa'nın sevdiği öğrencilerdendi. Ve İsa'ya gelip şöyle dediler aslında: Rab, sevdiğin kişi hasta. Ve İsa Mesih bu haberi aldığı zaman şöyle cevap verdi. Dedi ki, bu hastalık ölümle sonuçlanmayacak. Tanrı'nın yüceliğine, Tanrı oğlunun yüceltilmesine hizmet edecek dedi. İlginçtir ki aslında İsa Marta'yı, kız kardeşini yani Meryem'i ve Lazar'ı çok severdi. Ancak Lazar'ın hasta olduğunu öğrendiğinde bulunduğu yerde 2 gün daha kaldığını okuyoruz. Sanki burada İsa Mesih'in vurdum duymaz gibi davrandığını görüyoruz. Sevdiği kişiler vardı, hastaydı, hatta ölmek üzereydi, ancak İsa hemen onların yanına gitmedi. Bazen biz de Tanrı'dan ve İsa'dan yardım isteyebiliyoruz, dileyebiliyoruz, isteklerimiz olabiliyor ve istediğimiz anında cevaplanmadığı zaman belki Rab'den Rab'be şikayet ediyoruz. Niye bu böyle oldu? Niye dualarıma hemen yanıt vermedin diye. Ancak her zaman için şunu bilmeliyiz ki Rabbin zamanı bizim zamanımızdan farklıdır. Biz Rabbi beklemeliyiz, sabretmeliyiz. Çünkü onun düşünceleri bizim düşüncelerimizden çok daha derindir. Ve hayatlarımızla ilgili kararları her zaman bizden çok daha iyidir. 2 gün sonra aslında İsa'nın Lazar'ın yanına gitmeye karar verdiğini okuyoruz. 17. ayette aslında bundan söz ediyor Yuhanna'da. İsa Beytanya'ya yaklaşınca Lazar'ın 4 gündür mezarda olduğunu öğrendi. Oraya vardığında onu karşılayan Marta İsa'ya, "Ya Rab," dedi, "burada olsaydın kardeşim ölmezdi." İsa ise ona, "Kardeşin dirilecektir," diye yanıt verdi. Marta sonra şöyle yanıt verdi: "Son gün, diriliş günü onun dirileceğini biliyorum." Aslında burada Marta'nın dünyanın sonunda bir diriliş günü olacağından söz ediyor. Bir gün tüm insanlar dirilecek ve o zaman yargılama olacaktır. Kimileri sonsuz yaşama, kimileri ise sonsuz azaba gidecek. Ancak Tanrı insanları çok sevdiği için onların kurtulmasını, sonsuz yaşama sahip olmasını istiyor. İsa Marta'ya Lazar'ın bu dünyadayken dirileceğini söyledi. O sözleri tekrarlamak istiyorum. İsa ona şöyle dedi: "Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek." Buna iman ediyor musun? Ve Marta ona bütün yüreğiyle iman etti. Onun ölüleri diriltecek bir kişi olduğuna bütün yüreğiyle iman etti. Ve tabii ki orada kuşku duyan başka insanlar vardı. Eleştirenler vardı. Her zaman, her yerde olduğu gibi. Günümüzde de İsa Mesih ile ilgili birçok farklı düşünceler olabilir. Ona kuşkuyla insanlar yaklaşabilirler. Ayette şöyle okuyoruz: İçlerinden bazıları, körün gözlerini açan bu kişi Lazar'ın ölümünü de önleyemez miydi, dediler. Evet, İsa Mesih Lazar'ın ölümünü önleyebilirdi. Ama onun amacı ölü olan Lazar'ı diriltmekti. Böylece bütün insanları da diriltebileceğini aslında göstermek istiyordu. İsa Lazar'ın öldüğünü biliyordu. Ve o bütün insanlara, evet dediğimiz gibi, iman edenlere bir gün sonsuz bir yaşam vereceğini aslında söylemek istiyordu. "Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır," diyor İsa. Neden? Aslında İsa Mesih'in bu dünyaya gelme amacı buydu. Günahkar olan, kendi kendini kurtaramayan, ölüm cezasını hak etmiş olan, umutsuzluk içerisinde batmış olan insanın yerine ölerek ve dirilerek onların bağışlanmasını sağlamak. Onlara sonsuz yaşam vermek istiyordu.
Tanrı'yla barıştırmak istiyordu. Romalılar 4:25'te aslında şöyle okuyoruz İncil'de. İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için diriltildi. Biz aklanalım diye, biz ölümden sonra sonsuz yaşama sahip olalım diye İsa Mesih bu dünyaya geldi. Günahlarımız yerine çarmıha gerildi ve üçüncü gün ölümden dirildi. Eğer İsa Mesih ölmeseydi ve ölümden dirilmeseydi bizler hala acınacak durumda olacaktık, hala umutsuz olacaktık ve gerçekten yaşama bakış açımız çok daha farklı olacaktı. İncil'i okursanız İsa Mesih'in çok harika ve olağanüstü sözleri var her zaman için. Çok radikal sözleri var aslında. İsa örneğin yaşam ekmeği benim diyor. Bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman susamaz dedi. Eğer siz de bu söze inanıyorsanız ve İsa Mesih'e gidiyorsanız ve dediğimiz gibi yüreğinizde bir açlık, yüreğinizde bir boşluk varsa gerçekten İsa Mesih sizin yüreğinizdeki bu açlığı dolduracaktır. Yüreğinizdeki susuzluğu dolduracaktır. Yine Yuhanna 14:6'da şöyle diyor İsa. Yol, gerçek ve yaşam benim. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Evet, İsa Mesih Tanrı'ya gitmek için tek yoldur. İncil'de bunu görüyoruz. Tek gerçektir. Bize umut verecek olan tek kişi İsa Mesih'tir. Ve Petrus, daha sonra İsa Mesih'in öğrencilerinden olan Petrus şunu söylüyor. 1. Petrus 1. bölüm 3 ve 4. ayetlerde. Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve babasına övgüler olsun. Çünkü o büyük merhametiyle yeniden doğmamızı sağladı. İsa Mesih'i ölümden diriltmekle bizi yaşayan bir umuda, çürümez, lekesiz, solmaz bir mirasa kavuşturdu. Bu miras sizin için göklerde saklıdır diyor Petrus. Gerçekten ne harika sözler. Bizim için cennette harika bir yer sağlamış olan Rabbimiz var ve bu umut çürümeyecek, bu umut kaybolmayacak, bu umut solmayacak bir umuttur. Ve aynı zamanda orada bir harika bir mirasa da kavuşacağız. Hamdolsun İsa Mesih sayesinde ölümden yaşama geçtiğimizi ilan edebiliriz. O ölümü ve dirilişiyle bizlere sonsuz bir yaşam verdi ve bize cennetin kapılarını açtı. Ve oraya gittiğimiz zaman bu dünyada çektiğimiz bütün acılar, bütün sıkıntılar, bütün zorluklar onların hiçbiri olmayacak. Orada ne ağlayış, ne yas, ne keder, ne sıkıntı olmayacak. Biz bu cennete kendi yaptıklarımızla gidemeyiz. Kendi iyi işlerimizle gidemeyiz. Çünkü oraya gidecek kadar iyi işler yapamayız. Ne kadar iyi işler yapsak da aslında Tanrı diyor ki sizin işleriniz bir paçavra gibidir. Ancak çok ilginçtir ki Tanrı bizi oraya davet ediyor. Tanrı seni göksel evine davet ediyor. Tanrı seni ölümden sonra sonsuz bir yaşama davet ediyor. O yüzden sevgili dinleyicim, Tanrı'nın sözünü okumanı, onun sözüne odaklanmanı, orada İsa Mesih'in ölümle ilgili, dirilişle ilgili ne söylediğini çok daha fazla okumanı diliyorum, tavsiye ediyorum. Çünkü ancak bu senin yüreğindeki boşluğu, umutsuzluğu dolduracak. Son olarak bir ayetle bitirmek istiyorum. Orada diyor ki Yuhanna 14:2-3'te babamın evinde kalacak çok yer var. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsam siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. Evet, İsa Mesih yine bir gün bu dünyaya gelip insanları kendi yanına alacaktır. Bizi kendi yanına alacaktır. Bizi cennetine, göksel yere alacaktır. O yüzden onun gelişi için hazır olalım. Onun gelişi için uyanık olalım. Ve her gün bize bu umudu sağladığı için Rabbe şükredelim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Rabbin bereketi, esenliği, sevgisi ve umudu sizlerle olmaya devam etsin. Hoşça kalın.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
3: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Siyahiler, radyomarata.com'da.
1: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki, günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki, kendimize güvenmek yerine, İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih, ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki, korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
3: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: ve daha fazlası. Radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor. Yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
3: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Markos 3. Bölüm.
1: Eli sakat bir adam iyileştiriliyor. İsa yine havraya girdi. Orada eli sakat bir adam vardı. Bazıları İsa'yı suçlamak amacıyla Şabat günü hastayı iyileştirecek mi diye onu gözlüyorlardı. İsa, eli sakat adama, "Kalk, öne çık," dedi. Sonra havradakilere, "Kutsal yasaya göre Şabat günü iyilik yapmak mı doğru, kötülük yapmak mı? Can kurtarmak mı doğru, can almak mı?" diye sordu. Onlardan ses çıkmadı. İsa çevresindekilere öfkeyle baktı. Yüreklerinin duygusuzluğu onu kederlendirmişti. Adama, "Elini uzat," dedi. Adam elini uzattı. Eli yine sapasağlam oluverdi. Bunun üzerine ferisiler dışarı çıktılar. İsa'yı yok etmek için Herodes yanlılarıyla hemen görüşmeye başladılar. İsa Celile Gölü'nün kıyısında. İsa öğrencileriyle birlikte göl kıyısına çekildi. Celile'den büyük bir kalabalık onun ardından geldi. Ayrıca bütün yaptıklarını duyan büyük kalabalıklar, Yahudiye'den, Yeruşalim'den, İdumeya'dan, Şeria Irmağı'nın karşı yakasından, Sur ve Sayda bölgelerinden kendisi

0: kendisine akın etti. İsa kalabalığın arasında sıkışıp kalmamak için öğrencilerine bir kayık hazır bulundurmalarını söyledi. Birçoklarını iyileştirmiş olduğundan çeşitli hastalıklara yakalananlar ona dokunmak için üzerine üşüşüyordu. Kötü ruhlar onu görünce ayaklarına kapanıyor, "Sen Tanrı'nın oğlusun" diye bağırıyorlardı. Ama İsa kim olduğunu açıklamamaları için onları sıkı sıkıya uyardı. İsa 12 elçisini seçiyor. İsa dağa çıkarak istediği kişileri yanına çağırdı. Onlar da yanına gittiler. İsa bunlardan 12 kişiyi yanında bulundurmak, Tanrı sözünü duyurmaya göndermek ve cinleri kovmaya yetkili kılmak üzere seçti. Seçtiği bu 12 kişi şunlardır. Petrus adını verdiği Simon, Beni Regeş yani gök gürültüsü oğulları adını verdiği Zebedin'in oğulları Yakup ve Yuhanna, Andreas, Filipus, Bartalmay, Matta, Thomas, Alfay oğlu Yakup, Taday, Yurtsever Simon ve İsa'ya ihanet eden Yahuda İskariot. İsa ve Baal Zevul. İsa bundan sonra eve gitti. Yine öyle büyük bir kalabalık toplandı ki İsa ile öğrencileri yemek bile yiyemediler. Yakınları bunu duyunca aklını kaçırmış diyerek onu almaya geldiler. Yeruşalim'den gelen din bilginleri ise Baal Zevul onun içine girmiş ve cinlerin önderinin gücüyle kovuyor diyorlardı. Bunun üzerine İsa din bilginlerini yanına çağırıp onlara benzetmelerle seslendi. Şeytan, şeytanı nasıl kovabilir dedi. Bir ülke kendi içinde bölünmüşse ayakta kalamaz. Bir ev kendi içinde bölünmüşse ayakta kalamaz. Şeytan da kendine karşı gelip kendi içinde bölünmüşse artık ayakta kalamaz. Sonu gelmiş demektir. Hiç kimse güçlü adamın evine girip malını çalamaz. Ancak onu bağladıktan sonra evini soyabilir. Size doğrusunu söyleyeyim. İnsanların işlediği her günah, ettiği her küfür bağışlanacak ama kutsal ruha küfreden asla bağışlanmayacak. Bunu yapan asla silinmeyecek bir günah işlemiş olur. İsa bu sözleri onda kötü ruh var dedikleri için söyledi. İsa'nın annesiyle kardeşleri. Daha sonra İsa'nın annesiyle kardeşleri geldi. Dışarıda durdular. Haber gönderip onu çağırdılar. İsa'nın çevresinde oturan kalabalıktan bazıları, "Bak," dediler. "Annenle kardeşlerin dışarıda, seni istiyorlar." İsa buna karşılık onlara, "Kimdir annem ve kardeşlerim?" dedi. Sonra çevresinde oturanlara bakıp şöyle dedi, "İşte annem, işte kardeşlerim. Tanrı'nın isteğini kim yerine getirirse, kardeşim, kız kardeşim ve annem odur."
1: Markos 4. Bölüm.
0: Tohum Benzetmesi. İsa göl kıyısında halka yine öğretmeye başladı. Çevresinde çok büyük bir kalabalık toplandı. Bu yüzden İsa göldeki bir tekneye binip oturdu. Bütün kalabalık göl kıyısında duruyordu. İsa onlara benzetmelerle birçok şey öğretiyordu. Öğretirken şunu dinleyin dedi. Ekincinin biri tohum ekmeye çıktı. Ektiği tohumlardan kimi yol kenarına düştü. Kuşlar gelip bunları yedi. Kimi toprağa az kayalık yerlere düştü. Toprak derin olmadığından hemen filizlendi. Ne var ki güneş doğunca kavruldular. Kök salamadıkları için kuruyup gittiler. Kimi dikenler arasına düştü. Dikenler büyüdü, filizleri boğdu ve filizler ürün vermedi. Kimi ise iyi toprağa düştü. Büyüyüp çoğaldı, ürün verdi. Bazısı 30, bazısı 60, bazısı da 100 kat ürün verdi. Sonra İsa şunu ekledi. İşitecek kulağı olan işitsin. Benzetmelerin amacı. 12'lerle öbür izleyicileri İsa ile yalnız kalınca kendisinden benzetmelerin anlamını sordular. O da onlara şöyle dedi. Tanrı'nın egemenliğinin sırrı sizlere açıklandı ama dışarıda olanlara her şey benzetmelerle anlatılır. Öyle ki bakıp bakıp görmesinler, duyup duyup anlamasınlar da dönüp bağışlanmasınlar. Tohum benzetmesi açıklanıyor. İsa sonra onlara, siz bu benzetmeyi anlamıyor musunuz dedi. Öyleyse bütün benzetmeleri nasıl anlayacaksınız? Ekincinin ektiği Tanrı sözüdür. Bazı insanlar sözün ekildiği yerde yol kenarına düşen tohumlara benzer. Bunlar sözü işitir işitmez, şeytan gelir, yüreklerine ekilen sözü alır götürür. Kayalık yerlere ekilenlerse, işittikleri sözü hemen sevinçle kabul eden ama kök salamadıkları için ancak bir süre dayanan kişilerdir. Böyleleri Tanrı sözünden ötürü sıkıntı ya da zulme uğrayınca hemen sendeleyip düşerler. Yine bazıları dikenler arasında ekilen tohumlara benzerler. Bunlar sözü işitirler ama dünyasal kaygılar, zenginliğin aldatıcılığı ve daha başka hevesler araya girip sözü boğar ve ürün vermesini engeller. İyi toprağa ekilenlerse, sözü işiten, onu benimseyen, kimi 30, kimi 60, kimi de 100 kat ürün veren kişilerdir. Kandil kandilliğe konur. Onlara, kandili tahıl ölçeğinin ya da yatağın altına koymak için mi getirirler dedi. Kandilliğe koymak için değil mi? Gizli olan ne varsa açığa çıkarılmak üzere gizlenmiştir. Saklı olan ne varsa aydınlığa çıkmak üzere saklanmıştır. İşitecek kulağı olan işitsin. İsa şöyle devam etti. İşittiklerinize dikkat edin. Hangi ölçekle verirseniz aynı ölçekle alacaksınız. Hatta size daha fazlası verilecek. Çünkü kimde varsa ona daha çok verilecek. Ama kimde yoksa elindeki de alınacak. Filizlenen tohum benzetmesi. Sonra İsa şöyle dedi. Tanrı'nın egemenliği toprağa tohum saçan adama benzer. Gece olur, uyur, gündüz olur, kalkar. Kendisi nasıl olduğunu bilmez ama tohum filizlenir, gelişir. Toprak kendiliğinden ürün verir. Önce filizi, sonra başağı, sonunda da başağı dolduran taneleri verir. Ürün olgunlaşınca adam hemen orağa vurur. Çünkü biçim vakti gelmiştir. Hardal tanesi benzetmesi. İsa sonra şöyle dedi. Tanrı'nın egemenliğini neye benzetelim? Nasıl bir benzetmeyle anlatalım? Tanrı'nın egemenliği hardal tanesine benzer. Hardal, yeryüzünde toprağa ekilen tohumların en küçüğü olmakla birlikte, ekildikten sonra gelişir, bütün bahçe bitkilerinin boyunu aşar. Öylesine dal budaksalar ki, kuşlar gölgesinde barınabilir. İsa Tanrı sözünü buna benzer birçok benzetmeyle halkın anlayabildiği ölçüde anlatırdı. Benzetme kullanmadan onlara hiçbir şey anlatmazdı. Ama kendi öğrencileriyle yalnız kaldığında onlara her şeyi açıklardı. İsa fırtınayı yatıştırıyor. O gün akşam olunca öğrencilerine, "Karşı yakaya geçelim," dedi. Öğrenciler kalabalığı geride bırakarak İsa'yı içinde bulunduğu tekneyle götürdüler. Yanında başka tekneler de vardı. Bu sırada büyük bir fırtına koptu. Dalgalar tekneye öyle bindirdi ki tekne neredeyse suyla dolmuştu. İsa teknenin kış tarafında bir yastığa yaslanmış uyuyordu. Öğrenciler onu uyandırıp, "Öğretmenimiz öleceğiz, hiç aldırmıyor musun?" dediler. İsa kalkıp rüzgarı azarladı. Göle, "Sus, sakin ol," dedi. Rüzgar dindi, ortalık süt liman oldu. İsa öğrencilerine, "Neden korkuyorsunuz? Hala imanınız yok mu?" dedi. Onlarsa büyük korku içinde birbirlerine, "Bu adam kim ki rüzgar da göl de onun sözünü dinliyor?" dediler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
5: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
1: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

Değerli Radyo Maranata dinleyicileri merhaba. Markos 4. bölüme birlikte bakacağız ve orada 4. bölüm 35. ayette İsa'nın fırtınayı dindirdiği bu harika olayı birlikte inceleyeceğiz. Ancak 4. bölüm 1. ayette baktığımız zaman bu fırtına hikayesi aslında İsa göl kıyısında halka öğretmeye başladıktan sonra gerçekleşti. Çevresine çok büyük bir kalabalık toplandı. Bu yüzden İsa göldeki bir tekneye binip oturdu. Bütün kalabalık göl kıyısında duruyordu. Demek ki bir kalabalık vardı ve İsa tekneye bindi ve halka öğretmeye başladı. Ne harika değil mi? Rabbimiz aynı zamanda bir öğretmendir. Tanrı bize kurallar verip bu kuralları uygulayan ve daha sonra insanları yargılayan, acaba kuralları uyguladılar mı, uygulamadılar mı diye bir yargılayan bir Tanrı karakteri onda yok. O bir öğretmendir ve istedikleri şeyi, yani Tanrı'nın istediği şeyi bize açıklayan bir öğretmendir. Ve bize yaşam yollarını öğretir, bize yardım eder ve ne yapmamız gerektiği konusunda işte bu öğretmene her gün danışabiliriz. Ve bu öğretmene her gün yaklaşabiliriz. Ve bu yüzden gerçekten Tanrı'nın bu öğretmen kimliği, Mesih'in bu öğretmen kimliği bugün bizim için çok değerli bir anlam taşıyor. Ve her gün Romalılar 6. bölüm 16. ayete göre aslında her gün hangi öğretmenin sözünü dinlememiz gerektiği konusunda bir tercih yaptığımızı kutsal kitap bize söylüyor. Gerçekten kimi dinliyoruz? Öğretmeniniz kim? Ve Tanrı'nın sizin yaşamınızda bir öğretmen olmasını ister miydiniz? Ve birçok metin de İsa Mesih'i gerçekten

Yani öğretmen olarak bize resmetmektedir. Ve bu sahnede de İsa yine Luka kitabında olduğu gibi bu fırtınayı dindiriyor. Ve sinoptik müjdelerde özellikle aynı hikaye anlatılıyor ama birçok çerçevede bize sunuluyor. Ve bu yüzden sinoptik müjdeler, yani benzer müjdelerin olaylara bakış açısının farklılığı çok harika bir zenginliktir. Bu birbirini yadsıyan şeyler değildir. Olayın farklı bakış açılarıyla bize aktarılmasıdır ve bu yüzden benzer müjdelerin, yani Matta, Markos ve Luka müjdesinin bu aynı olayları anlattığı sahnelere dikkat etmemiz yerindedir. Ve Markos 4. bölüm 35. ayette "O gün akşam olunca öğrencilerine karşı yakaya geçelim" dedi ve bütün müjdelerde olduğu gibi bu Markos müjdesinde de bu yolculuğun mimarı İsa Mesih olarak bize aktarılıyor. Ve öğrenciler kalabalığı geride bırakarak İsa'yı içinde bulunduğu tekneyle götürdüler. Yanında başka tekneler de vardı. Bu sırada büyük bir fırtına koptu. Dalgalar tekneye öyle bindirdi ki tekne neredeyse suyla dolmuştu. İsa teknenin kıç tarafında bir yastığa yaslanmış uyuyordu. Öğrenciler onu uyandırıp "Öğretmenimiz, öleceğiz, hiç aldırmıyor musun?" dediler. İsa kalkıp rüzgarı azarladı, göle "Sus, sakin ol" dedi. Rüzgar dindi, ortalık süt liman oldu. İsa öğrencilerine "Neden korkuyorsunuz? Hala imanınız yok mu?" dedi. Onlar ise büyük korku içinde birbirlerine "Bu adam kim ki rüzgarda, gölde onun sözünü dinliyor?" dediler. Hemen hemen aynı hikaye, Luka kitabında anlatılan aynı hikaye ve aynı durumla karşı karşıyayız ve yine İsa Mesih bu teknede uyuyordu. Aslında İsa Mesih neden uyuduğunu düşünmeliyiz ve gerçekten bu çok ilginç bir soru. Neden uyudu? Böyle bir fırtınada, böyle bir durumda ve tekne suyla doluyken birisinin o teknede uyuması gerçekten çok ilginçtir. Ancak bu eski antlaşmanın önemli bir bağlamında bu uyuma konusunu görebilmekteyiz. Bazı mezmur yazarları, mezmurlar kitabını okuduğunuzda onların duaları şöyleydi: "Uyan Ya Rab, neden uyuyorsun?" Tabii ki İsa Mesih insan bedeninde yeryüzüne geldiği için bir insan gibi yoruldu, insan gibi acıktı ve insan gibi çeşitli ihtiyaçları vardı. Ve bütün gün insanlara öğretiyordu ve hastaları iyileştiriyordu ve onun gerçekten vakti yoktu. Çok yoğun birisiydi ve çok popüler bir öğretmendi. Çünkü birçok insan, çaresiz hastalıklara yakalanmış birçok insan İsa Mesih ile karşılaşmak için ve onun öğretisini duymak için ona akın ediyordu ve bunu birçok yerde görüyoruz. Ve Luka'nın 4. bölümünde İsa Mesih'in ünü bütün Suriye'ye yayıldığını Kutsal Kitap açıkça bize söylüyor. Ve bu yüzden İsa Mesih yorulmuş olabilir ve tekneye bindiği zaman uyumuş olabilir. Ancak tabii ki ruhsal açıdan bu konuyu düşünürsek şunu anlamalıyız. Ve eski antlaşma metinlerinde Yeruşalim'in içerisinde Tanrı'nın tapınağı mevcuttu. Ancak ilginç bir şekilde Tanrı'nın tapınağı orada olmasına rağmen bazen İsrail ve Tanrı halkı Tanrı'nın işlerini göremedi. Ve bir anlamda sanki Tanrı halkının arasında yaşasa bile tırnak içinde belki de sanki Tanrı uyuyordu. Çünkü halk olarak Tanrı halkı Tanrı'ya sormadığı zaman ve Tanrı'yı aramadığı zaman gerçekten Tanrı irademize saygı gösterir ve ona danışmadığımız zaman o bize zorla bir şey yaptırmaz. Ve bu şekilde İsrail tarihine baktığımız zaman aslında Tanrı'nın tapınağı orada olmasına rağmen Tanrı'ya danışmayan, Tanrı'yı önemsemeyen bir başarısız bir tarihi de orada görmekteyiz. Ve bir anlamda İsa Mesih de burada uyuyordu ve öğrenciler bu fırtınayla kendileri baş etmek için yoğun bir şekilde çalıştığı sırada İsa Mesih kesinlikle uyanmadı. Yani ona başvurmadıkları zaman İsa Mesih bu duruma müdahale etmedi. Ve bugünkü aslında ruhsal durumumuz da böyle. Ve biz çeşitli kararlar alıyoruz. İşe giriyoruz, çıkıyoruz, evleniyoruz. Ve gerçekten bu önemli kararları hayatımızda alırken Tanrı'ya danışmazsak, Tanrımıza sormazsak, "Rab,
benim hayatımda ne yapmak istiyorsun? Gerçekten bu işe girmemi istiyor musun? Ya da bunu yapmamı istiyor musun? Bu kişiyle evlenmemi istiyor musun diye sormazsak eğer, o zaman Tanrı gerçekten bir anlamda bizim hayatımıza uymuş olmaz mı? Ya da Tanrı şöyle mi diyecek? Kulağımızdan tutup hayır o işe girmeni istemiyorum, başka şuradaki işe girmeni istiyorum diyerek zorla bizim irademizi çiğneyecek mi? Bunu asla yapmayacak. Çünkü Tanrı bize irade verdi ve gerçek sevgi iki iradenin birlikte karar almasıyla mümkün olur. Ve bu yüzden İsa Mesih öğrenciler bu fırtınayla uğraştığı sürece uyanmadı. Ne zaman uyandı? Güçleri tükendiği zaman ve İsa'dan yardım istedikleri zaman İsa Mesih uyandı ve onlara yardım etti. Ve bugün de hayatınızda uğraştığınız sorunlar varsa ve bunları kendiniz çözmeye çalışıyorsanız bir gün gücünüz tükenecek. O zaman Tanrı'dan yardım isteyebilirsiniz. Tanrı merhametlidir, lütufkardır ve o zaman da yardım edecektir. Ama benim size teşvikim şudur, gücünüz tükenmeden gidip İsa'yı uyandırın. Tekniniz su almadan, zarara uğramadan gidip İsa'yı uyandırın ve o size hemen yardım edecektir. Ve burada bu konuda önemli bir mesaj var. Özellikle 4. bölüm 38. ayette İsa Mesih'in nasıl uyandırıldığını kutsal kitap bize gösteriyor. Onu nasıl uyandırdılar? Bu sefer dediler ki öğretmenimiz öleceğiz, hiç aldırmıyor musun dediler. Hatırlarsanız Luka kitabında Efendimiz diyerek onun efendiliğini ve yaşamlarının sahibi olarak İsa Mesih'i ilan ettiklerini görmüştük. Ve şimdi öğretmenimiz diyerek İsa Mesih'e geldiler. Demek ki İsa Mesih öğretmendir. Ancak eski çağlarda öğretmen ve öğrenci ilişkisi çok farklıydı. Bugünkü okullar gibi değildi. Bugün teneffüs çalıyor ya da okul zamanı bittiğinde hemen eve gidiyoruz. Belki yarın istersek geliyoruz ya da istemezsek okula bile gitmiyoruz. Ancak o çağlardaki öğretmenler bir anlamda öğrencinin hayatını şekillendirirdi. Yani öğretmen, öğrenci ilişkisi çok birbirine bağlıydı ve öğrenciler öğretmenin bu eteklerinin tozlarını silerlerdi. Böyle bir deyim var. Yani öğretmenin eteğindeki tozları yalamak, tozların yanında durmak gibi bir deyim vardı. Öğretmene yakın olan öğrencileri ifade ederdi. Ve öğrenci istediği zaman evine gidemezdi. Yaşamının bütün sorumluluğunu öğretmene bağlardı. Ve öğretmenin sözlerini çok dikkatli bir şekilde dinler ve öğretmen ne derse onu öğrenmek için kulağını kabartır ve hep öğretmenin yanında durardı. Ve işte İsa Mesih'e öğrenciler geldiği zaman öğretmenimiz öleceğiz hiç aldırmıyor musun diyerek aslında onun öğretmen kimliğinin önünde diz çöktüler. Ve bugün sormamız gereken soru şu. Gerçekten Tanrı'yı bir öğretmen olarak yaşamınıza davet etmek istiyor musunuz? Tanrı'dan öğrenmek istiyor musunuz? Ve unutmayın Tanrı kutsal ruh aracılığıyla sizlere öğretmek istiyor. Sizlere yardım etmek istiyor. Yani Tanrı sadece kurallar vermek istemiyor. Tanrı bize bir yaşam yolunda önderlik etmek istiyor. Çünkü İsa Mesih yeryüzüne geldiği zaman sadece teolojik bir öğretmen olarak bize bazı şeyler öğretmedi. Çarmıha gerilerek Tanrı'nın merhametini bize açıkça öğretti, gösterdi ve dirilerek aynı zamanda Tanrı'nın gücünü bize gösterdi ve öğretti. O uygulayarak öğreten bir öğretmendir. Ve bu yüzden aslında başımıza büyük sorunlar gelmesinin sebebine dik başta olduğumuzdan kaynaklıdır. Söz dinlemeyen yaramaz öğrencileriz. Ve yaramaz öğrencilerin başına maalesef ki hep sorunlar geliyor. Ancak öğretmeni dinlediğimiz zaman gerçekten onun sözleri bize yaşam verecek. Çünkü İsa Mesih sıradan bir öğretmen değil, İsa Mesih bize sonsuz yaşam veren öğretmendir. Ve onun öğretisi bize sonsuz yaşam verir. Ve o yüzden İsa Mesih Rab ve Kurtarıcı olarak kabul ettiğimizde bizler yeniden doğarız ve biz sonsuz bir yaşama adım atarız. Ve o iman kararımız bizim fısıh günümüzdür ve sonsuz hayatımızın İlk doğum günü olarak takvimde, ruhsal takvimde işaretlenir. Ve bu yüzden karar vermeliyiz. Yaşamınızda bir fırtına var mı? Ve bunun gerçekten durmasını istiyor musunuz? O zaman İsa Mesih'e bakın. O zaman İsa Mesih'e lütfen gel ve bana öğret deyin. Ve onun öğretilerini uygulayın. Ve işte o zaman hayatınızdaki doğaüstü esenliği tecrübe edebilirsiniz. Ve İsa öğretmenimiz öleceğiz diye seslenen öğrencilere
hemen cevap verdi. Ve kalktı, rüzgarı azarladı, göle sus sakin ol dedi. Sanki cinleri azarlar gibi. Çünkü bu dalgalar şeytan ve onun ordusu tarafından yapılıyordu. Çünkü sus ve sakin ol kelimesi İsa'nın cinleri kovarken kullandığı kelimelerle aynı. Ve bu yüzden gerçekten şunu anlamalıyız. Ruhsal hayatımızda ve fiziki hayatımızda bir muhalefetimiz var. İblis ve onun ordusu. Ve Yuhanna 10. bölüme baktığınız zaman bu muhalefetimizin amacı çalıp yok etmek ve öldürmektir. Ve insanların hayatlarını mahvetmektir. Ama bunu neden yapar? Tanrısal, Tanrı'nın o sevgi dolu imajını bozmak için yapar. Ve bugün insanlar birçok fırtına içerisinde çabalamaktadır. Bu fırtınalardan kurtulmak istemektedir. Ama yine de bu fırtınanın bütün sebebini Tanrı olarak düşünür. Aslında bunların sebebi Tanrı değil. Bunların sebebi iblis ve onun ordusudur. Yani bu Tanrı'nın muhalefetidir. Ancak Tanrı'nın imajını bozarak aslında Tanrı'ya güvenmeyi engelleyen bir amacı vardır iblisin. Ve bunun yerine biz Tanrı'yı öğretmen olarak hayatımıza kabul ettiğimizde gerçekten Tanrı'nın o sevgi dolu yaklaşımını, sevgi dolu öğrencisini büyütmek isteyen, öğrencisine sonsuz yaşam vermek isteyen, yetiştirmek isteyen bir öğretmenin karakterini hayatımızda görmeye başlarız. Ve bu yüzden işte Markos kitabındaki bu hikaye öğretmen olan İsa Mesih'i bize açıkça gösterir. Ve bu nasıl bir öğretmendir? Sadece teolojik bir öğretmen değil, gerçekten güçle, kudretle çalışan ve bizim hayatımızı değiştiren Tanrı olan bir öğretmendir. Ve Tanrı'nın bir öğretmen olması gerçekten bana çok büyük teşvik veriyor. Eğer Tanrı öğretmen olmasaydı, sadece otoriter bir patron karakteri olsaydı sanırım dualarımızda ve ona yaklaşımlarımızda gerçekten korku dolu bir sürecin içerisinde olurduk. Ancak öğretmen olması Mesih'in aynı zamanda yanlışlarımızı düzelten ve bize doğru yollarda öncülük edeceğini gösteren çok harika bir teselli kaynağıdır, teşvik kaynağıdır. Ve bugün İsa Mesih'i öğretmen olarak kabul ederseniz yaşamınızda gerçekten harika, yaşam dolu şeyler İsa Mesih'ten öğrenebiliriz. Ve bu öğretiler bizi fırtınalardan çıkaracak. Bu öğretiler bizi iblisin ve onun ordusunun bizim hayatımızda yapmak istediği bütün o işleri durduracak. Ve gerçekten bu öğretiler bizi sonsuz yaşama götürecektir. Elçiler İşleri 20. bölüm 20. ayette Paulus kiliseyi bu sözlere emanet etti. Bu sözler bizi sonsuz yaşama götürebilecek gerçek olan, Tanrı olan öğretmenin sözleri olduğu için hayatlarımızı öğretmenin sözlerine inşa edelim, Tanrı'nın sözlerine inşa edelim ve o sözler bizi gerçekten gideceğimiz limana, yani sonsuz yaşam limanına götürecek yegane sözlerdir. Esen kalın, bir sonraki programda görüşmek üzere.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
4: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
5: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Babanızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
3: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
5: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

0: Hristiyanlık yalnızca bir inanç değil, aynı zamanda dünyayı, dünya mirasını şekillendiren, yeni bir çağ başlatan bir faktör. Peki, Hristiyanlık edebiyat,
1: müzik,
0: bilim,
1: siyaset,
0: felsefe,
1: sinema
0: gibi birçok kavrama nasıl etki etti? Tüm bunları ve daha fazlasını bu programda konuşuyoruz.
1: Hristiyanlığın Etkileri programı başlıyor.
0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, yeni programımız Hristiyanlığın Etkilerine hoş geldiniz. Aslında bu program serimiz boyunca Hristiyanlığın dünya kültürüne, dünya mirasına nasıl katkıda bulunduğunu konuşuyor olacağız. Müzik gibi, sanat gibi, mimari gibi, sinema gibi, kültür gibi ve daha aslında derin konular, bilim gibi, sosyokültürel etkiler gibi konular üzerinde durmaya çalışacağız. Ve bu program serimiz boyunca aslında konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu olacak. Hoş geldin Göksel.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
2: İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın?
0: Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim. Aslında belki bu programın amacından biraz bahsetmemiz gerekebilir. Bu programda neler olarak nelerden konuşacağız? Bunu belki sana sormam gerekebilir. Ama öncesinde bizleri sosyal medya üzerinden henüz takip etmeyenler için bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bütün aslında sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Ve YouTube'da da aslında eş zamanlı canlı yayında oluyoruz. Orada da aslında YouTube'da da Radyo Maranata sayfasından bizleri takip edebilirsiniz. Bunu hatırlatmış olayım. Bu programda ben biraz bahsettim ama genel olarak nelerden konuşacağız? Hristiyanlığın kültüre, sanata nasıl bir etkisi olmuştur Göksel?
2: Şöyle başlayabiliriz aslında. Kutsal kitapta 1. Korintliler 10.31'de şöyle söylüyor. Sonuç olarak ne yer ne içerseniz, ne yaparsanız her şeyi Tanrı'nın yüceliği için yapın. Bu ayet çerçevesinde görüyoruz ki Hristiyan toplumu sanatta, mimaride, edebiyatta her ne yaparlarsa, aynı şekilde üretimde, bir şeyler üretirken de, endüstride, her ne yaparlarsa Tanrı'nın yüceliği için yapmayı kendilerine ana motivasyon kaynağı olarak görüyorlar. Bir diğer aklıma gelen ayette Özdeyişler 22:2'de şöyle söylüyor. İşinde usta birini görüyor musun? Öylesi sıradan kişilere değil, krallara bile hizmet eder diyor. O zaman ne yaparlarsa, her ne üretirlerse sanat açısından, mimari açısından her şeyi en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını görüyoruz. Ve bundaki ana motivasyon kaynakları da kutsal kitap.
0: Evet, tabii ki Hristiyanlar bu şekilde yaklaşıyorlar ve burada aslında edebiyatın da etkisini görüyoruz. Bu programda aslında edebiyatı da konuşmak istiyoruz. Öncelikle edebiyatın nasıl ortaya çıktığından ben biraz bahsetmek istiyorum. Sonrasında Hristiyanlık edebiyata nasıl katkıda bulundu, bundan bahsetmek istiyorum. Aslında edebiyata baktığımız zaman erken dönemde avcı toplayıcı gruplarda ortaya çıktığını görüyoruz. Oradaki işte mitolojik ve folklorik hikayelerde bunun ortaya çıktığını görüyoruz. Tabii ki insanoğlu sürekli zihinsel bir muhakeme yaparak aslında bir nedenselliğe oturtmaya çalışıyor. Dünyayı yorumluyorlar, yaratılışı belki yorumlamaya çalışıyorlar ve bunun neticesinde o folklorik, mitolojik hikayeler ortaya çıkıyor. Yazı tarihi var. Yazı tarihi de aslında milattan önce 3200 dolaylarında Mezopotamya'da, milattan önce 1250 dolaylarında Antik Çin'de ve milattan önce 650 dolaylarında da Mezoamerika'da birbirinden bağımsız aslında süreçlerde farklı yerlerde ortaya çıktığını görüyoruz. Peki Hristiyanlık edebiyata nasıl yön vermiştir Göksel?
2: Aslında pek çok edebiyat eserinin doğrudan Hristiyan temalarından, hikayelerinden, öğretilerinden esinlendiğini görüyoruz. İncil'in de kendisi birçok şiire, birçok edebi esere ilham kaynağı oluyor birçok yazar için. Tabii burada Hristiyan değerleri ve ahlakı genellikle edebiyatta merkezi tema oluşturduğunu görüyoruz. Hani bir anlamda iyiye karşı kötü,

0: kefaret, affetme, insan ruhunun mücadelesi gibi kavramlar edebiyatı direkt olarak etkileyen Hristiyan öğeleri olarak adlandırılabilirler.
1: Evet, bu Hristiyan öğelerden belki kısaca bahsetmemiz gerekebilir. Ondan sonra aslında size Hristiyan yazarları da sormak istiyorum. Çünkü herkesin bildiği Hristiyan yazarlar var, ünlü yazarlar var. Belki Hristiyan oldukları bilinmiyor. Eserlerinde de bu Hristiyan öğelerden öğelerine yer verildikleri belki bilinmiyor ama bu Hristiyan öğelerden kastınız nedir? Yani Hristiyanlığın temel bize aktardığı şey nedir? Belki bunu kısaca verebilir miyiz Göksel?
0: Elbette. Yani pek çok edebiyat eserinde görüyoruz. Bu doğrudan Hristiyan temaları var. Birçok hikayede ve Hristiyan öğretişlerinden de esinlenildiğini görüyoruz. Hı hı. Ki öyle ki zaten İncil'in de kendisi birçok yazara bu noktada ilham evet. veriyor. Temel öğeler aslında bu iyiye karşı kötünün savaşı. Bundan bahsedebiliriz. Kefaret kavramı, affetme kavramı, insan ruhunun mücadelesi gibi kavramlar öne çıkıyor. Bazı yazarlar var mesela, onlardan bahsedebiliriz. Bu yazarlardan bir tanesi Tolkien, aklıma gelen birçoğumuzun bildiği Yüzüklerin Efendisi adlı kitabın yazarı ve filmi de çekildi. Evet. Orada da bunun benzer öğelerini görebiliyoruz.
1: Evet, önemli bir eser aslında, siz de bahsettiniz. Orada birçok alegorik şey var aslında, kutsal kitaba temsilen birçok alegorik unsur var. Ona belki biraz bakmamız gerekiyor. Belki ben burada Yüzüklerin Efendisi'nin genel hikayesini tabii ki burada özetlemem, belki dinleyicilerimiz ya onu da biliyoruz diyebilirler ama yine de bilmeyenler için Yüzüklerin Efendisi'ni genel olarak bir özetlememiz gerekebilir. Aslında orada niye görüyoruz Yüzüklerin Efendisi'ni temelde? Sizin de bahsettiğiniz gibi iyi ve kötü arasında bir mücadele var. İşte Orta Dünya diye geçen bir dünyada geçiyor ve orada bir güç yüzüğü var. Ve bu güç yüzüğü aslında çok büyük bir güce sahip. Ancak bunun bir şekilde kötü etkileri var ve bunun bir şekilde yok edilmesi gerekiyor. Çünkü bu kötü etkilerin kaynağı onun işte karanlıkların efendisi Sauron tarafından donatılmış olmasından kaynaklı. O yüzükleri işleyip kendi gücüyle dolduruyor ve bu yüzüğü takan kimsede de kötü tesirler olduğunu görüyoruz. Kötü etkileri olduğunu görüyoruz. Haliyle bu yüzüğün bir şekilde yok edilmesi gerekiyor. Bu da Göksel'in bahsettiği gibi aslında İncil'de ve kutsal kitabın genelinde aslında bize aktarılan o günah kavramıyla çok bağdaştırılıyor. Çünkü günahın insan soyuna girmesiyle beraber aslında insan soyuna hastalıkların, ölümün ve diğer niteliklerin girdiğini görüyoruz. Haliyle burada günaha çok benzer bir tesir var. Bu yüzüğü orada günahla eşleştirebiliriz ve hikaye içerisinde aslında Frodo Baggins isimli bir karakterimiz var. Bu da aslında o yüzüğü taşıyabilecek ve o meşhur dağa götürüp orada aslında imha edebilecek o kişi Frodo Baggins. Bu da aslında doğrudan bize Mesih İsa'yı işaret ediyor yanılmıyorsam.
0: Kesinlikle Aydın. Çünkü Tolkien bir imanlı olduğu için günah kavramının ve onun bize olan etkilerinin gayet farkında. Bir farklı karakterde Gollum mesela filmde evet. ve yüzüğün onu ne kadar değiştirdiğini görüyoruz. Acı nasıl bir hale sokuyor, onu kendisine esir ediyor. Ve kutsal kitapta da baktığımızda günahın esareti altında olduğumuzu bize söylüyor.
1: Evet.
0: Her insan doğduğundan itibaren o günahın esareti altında ve bizi bu esaretten kurtaracak bir kişiye ihtiyacımız var. Hı hı. Kutsal kitap şöyle söylüyor. Her insan günahkardır ve hiç kimse iyi değildir.
1: Evet, Romalılar bölümünde.
0: Evet ve dolayısıyla da şunu görüyoruz ki bizler o yüzüğün, o günahın esaretinde olmamamız için bir kişinin bizim adımıza bu yüzüğü, o günahın esaretine neden olan günahı yok etmesi gerekiyor. Ortadan kaldırması gerekiyor. Ona galip gelmesi gerekiyor. Filmde bu karakter bahsettiğin gibi Frodo'ydu ve kutsal kitaptaki de bu karakter de İsa Mesih'ti. Hmm. O günaha karşı zafer kazandı çarmıhta ve bu sayede biz günaha karşı özgürüz ve o günahın yıkıcı etkisi, bizim karakterlerimiz olan etkisi biz iman ettiğimiz andan itibaren ortadan kalkıyor. Bir diğer aklıma gelen nokta da mesela affetmeyle ilgili. Kutsal kitap aynı zamanda affetmenin öneminden bahsediyor. Biz affetme sayesinde de aynı şekilde o bizim bencilliğimizden kurtulmuş oluyoruz. Çünkü hatırlarsan yüzük aynı zamanda o elde eden kişilere bir bencillik veriyor. Evet. O gücü elinde tutma ve o gücü kimseyle paylaşmama etkisini veriyor. Ama o bizi müjdenin özünden ayıran bir durum bencillik. Çünkü kutsal kitap her zaman kardeşimizi kendimiz kadar sevmemiz gerektiğinden bahsediyor. O zaman o müjdenin bize olan olumlu etkisi, o filmde gördüğümüz yüzüğün etkisinin tam tersi olduğunu görüyoruz. Düşmanımızı sevmek, bize karşı kötülük yapan kişileri de aynı şekilde sevebilme yetisi.
1: O zaman burada aslında yüzüğün etkisini doğrudan işte Adem ve Havva'ya tesir eden o ilk günahı temsil ettiğini söyleyebilir miyiz? Çünkü orada da zaten Tanrı gibi olma isteği var ve bu da zaten aslında kibir olarak geçiyor. İlk günah, işte orijinal günah, original sin, kibir olduğunu görüyoruz. O zaman buradaki yüzüğün tesiri de buna mı işaret ediyor Göksel?
0: Tam olarak böyle söyleyebiliriz. Çünkü bahsettiğin o ilk günahın temel kavramı şudur. Hem Adem hem de Havva Tanrı gibi olmak istediler. Tanrı gibi olmak, o güce, o yetkiye sahip olmak. Filmde de bu yüzük bu yetkiyi simgeliyor.
1: Evet.
0: Güç, otorite olmak. Oysa kutsal kitap bize tek yetkinin, tek kralın, tek yöneticinin Tanrı olduğunu öğretiyor.
1: Evet, tabii ki biz burada film diye söylüyoruz ama aslında konumuz edebiyattır. Tabii ki bu eserler ilk olarak edebi olarak karşımıza çıktı. İlerleyen bölümlerde sinema bağlamında da bunu ele alabiliriz ilerleyen bölümlerimizde. Tolkien'den bahsettik. Tolkien'in bir de aslında inançlı bir Hristiyan olduğunu biliyoruz. Bir de onun etkilediği aslında bir arkadaşı var Tolkien'in. Yine kıymetli bir yazar, edebiyat dünyasında çok iyi bilinen bir yazar. Hem Hristiyan olanlar hem de Hristiyan olmayanlar tarafından çok sevilen bir yazar. Çünkü bazı eserleri aslında İçerisinde barındırdığı alegorileri anlamayanlar için belki dümdüz izlenilebilir ya da okunabilir ama aslında içerisinde çok derin Hristiyan alegorileri barındıran bir kişi var. C.S. Lewis var. C.S. Lewis'te bu örnekleri nasıl görüyoruz Göksel? O da kıymetli bir yazar çünkü.
0: Evet, kesinlikle çok kıymetli ve en bilindik eserlerinden bir tanesi Narnia günlükleri. Çocuklar için, çocuklara bir anlamda müjdeyi paylaşmak için kaleme alındı. Burada da gördüğümüz bir aslan karakteri var ve aslan kendisini feda ediyor. Evet. Kim için? Kendi çocukları için. Biz bu feda kavramını, yani kefaret kavramını kutsal kitapta da görüyoruz ki C.S. Lewis de zaten otomatik olarak oradan esinleniyor. Tanrı da kendi oğlunu gönderiyor ve onun çarmıhtaki ölümüyle kendisini feda etmesiyle ona iman eden herkes aklanmış oluyor. Bu çok temel bir kutsal kitap doktrinidir. Şöyle bahsedebiliriz, çok aşina olmayan dinleyiciler için de. Tanrı günah kavramıyla savaşırken bunu bizim kendi duamızla yapamayacağımızı biliyordu ve bunun için bir kurtuluş tasarısı hazırladı. Bu tasarıda şunu anlamak çok önemli. Tanrı kendi oğlunu gönderiyor ve hiçbir günahı olmayan, hiçbir üzerinde leke olmayan biricik oğlunu gönderiyor ve o bütün insanlığın yükünü üzerine alıyor çarmıhta. Bütün günahları üzerine alıyor. O günahı üzerine aldığında artık bir değiş tokuş gerçekleşiyor. Ona iman eden kişiler ondaki doğruluğu alıyorlar. Bir giysi gibi düşünebiliriz üzerlerine ve kendi üzerindeki bulunan o kirli giysileri de, o günahlı giysileri de İsa Mesih'e vermiş oluyorlar. Ve bu değiş tokuş sayesinde de Tanrı'nın kurtuluş tasarısı hayat bulmuş oluyor. Bu sayede de bizler aklanmış oluyoruz. İşte C.S. Lewis'in kitabında bahsettiği aslanın kendisini feda etme gerekliliği de tam olarak buradan esinlenmiştir.
1: Evet, çok önemli bir eser Narnia günlükleri. Tabii ki biz belki film olarak izledik ya da insanlar ilk defa belki film olarak karşılaştıklarını düşündüler ama tabii ki öncesinde edebi bir eser olduğunu bunu biliyoruz ve benim bildiğim C.S. Lewis aslında bunu kendi torunlarına İsa'nın müjdesini nasıl anlatabilirim diye düşünüp oradan ortaya çıkarttı. Aslında çok tatlı bir amaçla yazılan bir eser olduğunu biliyoruz. Siz de bahsettiniz, orada aslan aslında ilk kitapta oradaki çocuklar için kendini feda ediyor ve sonrasında diriliyor. Bu da İsa Mesih'in ölümüne ve dirilişine bizi götürüyor. Elbette edebiyatın içerisinde bu unsurların çok fazla olduğunu görüyoruz ve bunların hepsinin kutsal kitaptan geldiğini görüyoruz. Program içerisinde zaten bahsettik. Kutsal kitaptaki bu prensipleri, kutsal kitaptaki bu önemli noktaları görüyoruz. Bu program içerisinde bazılarına değindik ve değinmeye de devam edeceğiz. Ama temelde hepsinin kutsal kitaptan geldiğini görüyoruz ve çok ilginçtir, kutsal kitabın kendisi aslında Tanrı esinlemesi olduğu gibi halen bir esin kaynağı olmaya devam etmektedir. Yıllar sonra da, binlerce yıl sonra da aslında yazarlara, sanatçılara ilham vermeye devam etmektedir. İkinci yarıda belki biraz daha kutsal kitabın bize ne aktardığı noktalarına değinebiliriz. Burada aslında bu yazarları esinleyen, bu yazarların yüreğine ilham veren noktaların kutsal kitapta bize nasıl aktarıldığına değinebiliriz. Ama şimdi sizden kısa bir müsaade istiyoruz. Bir kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Ardından tekrar sizlerle birlikte olacağız.

0: Maranata.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
2: Hristiyanlık hakkındaki sorularınızı soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: Evet değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programıyla tekrar karşınızdayız. İlk yarıda aslında Hristiyanlığın edebiyata nasıl etki ettiğine biraz giriş yapmaya çalıştık. Orada birkaç yazardan bahsetmiştik ve Kutsal Kitabın aslında bize temel olarak neyi aktardığından bahsetmiştik. Aslında günah kavramından bahsettik. Bu günah karşısında Tanrı'nın kurtarışından, kefaretinden bahsettik. Ve diğer noktalara da program içerisinde değinmeye devam edeceğiz. Ancak bizi sosyal medya üzerinden henüz takip etmiyorsanız onun da hatırlatmasını yapmış olayım. @radyomaranata yazarak bütün sosyal medya platformlarında bize ulaşabilirsiniz. Ve YouTube kanalımızdan da aslında hem ilahilerimizi dinlemek için hem de canlı yayınımızı eş zamanlı olarak oradan dinleyebilmek için Radyo Maranata sayfasına abone olabilirsiniz. Bunu hatırlatayım. Göksel aslında birkaç yazardan bahsetti. Ben de birkaç yazarı aktarmak istiyorum. Onları da kısaca bir özetlemek istiyorum. Çünkü onlar da çok bilinen, çok kıymetli yazarlar. Örneğin aslında birçok sanat eserini, birçok sanat filmini de etkileyen Leo Tolstoy var. Rus yazar. Kendisi büyük bir aslında Rus romancısı ve 1828 ile 1910 yılları arasında yaşıyor. Ve eserlerinde aslında yüreğinin derinliklerinden gelen Hristiyan prensiplerini yansıttığını görüyoruz. Çok ilginç bir hikayesi var onun da. Bir yazar olarak aslında şöhretin zirvesindeyken mistik bir deneyim yaşıyor kendi ifadesiyle ve aslında bütün her şeyini bırakarak çok daha zengin bir insanken bütün her şeyini bırakarak daha sade bir yaşam sürmeye başlıyor ve aslında köylülerin arasına katılıp onların yaşam biçimini deneyimlediğini görüyoruz. Ve kendisi aslında o dönemki işte Rus Ortodoks Kilisesi'nin kilisesinin aslında öğretilerini reddederek kendisi Tanrı'yla o kişisel ilişkiyi yaşamaya çalıştığı bir iman hayatı sürdüğünü görüyoruz. Ve Tolstoy da aslında bugün günümüzde edebiyata katkısı olan önemli yazarlardan birisi. Tolstoy hakkında senin söylemek istediğin bir şey var mı Göksel?
1: Evet, Tolstoy'un kısa hikayesinden bahsettiğinde İlk aklımıza gelen kavram alçak gönüllülük kavramı. Onun zengin bir hayatı reddedip basit bir köylü gibi yaşamak istemesi Hristiyanlığın alçak gönüllülük kavramıyla çok derin şekilde bağdaşıyor. Bir diğer aklıma gelen konu ise onun kişisel ilişkiye sahip olmak istemesi Tanrı'yla. Evet. Herhangi bir aracı olmadan, herhangi bir işte ruhban sınıfı diyelim. Olmadan onun kişisel bir ilişkiye sahip olmak istemesi çok değerli. Çünkü İncil'e de baktığımızda Tanrı kendi oğlu aracılığıyla bizimle o kişisel ilişkiyi kurmak istiyor. Kendi halkıyla o kişisel ilişkiyi kurmak istiyor. O yüzden bu iki konu alçak gönüllülük ve onun Rab'le bir ilişki halinde olmak istemesi çok değerli.
0: Kesinlikle öyle. Tolstoy da zaten edebiyatı etkileyen çok önemli isimlerden birisi. Rus edebiyatının güzel temsilcilerinden birisidir. Bir de John Bunyan'ı size tanıtmak istiyorum. Aslında John Bunyan doğrudan imanlı bir yazardır. Bir vaizdir kendisi ve hayatı içerisinde aslında sıkıntılar da yaşamış bir vaizdir. O da Tolstoy gibi mevcut iktidar olan aslında kilisenin o dönemdeki kilisenin öğretilerinin dışarısında yine kendisi Tanrı'yla kişisel bir ilişki yaşama çabasıyla aslında kaçak olarak vaaz ediyordu. Kendi kilisesi vardı ve bu yüzden hayatının büyük bir bölümünü hapiste geçirdi kendisi. Ve hapisteyken aslında en kıymetli eserlerini orada yazdı ve insanlara etki ettiğini görüyoruz. Bugün aslında benim aktarmak istediğim eser aslında Pilgrim's Progress diye geçiyor. Çarmıh yolcusu olarak Türkçe'ye çevrildi. Ve bu eserde aslında bir imanlının yaşamın süresince başına gelebilecek bütün o unsurların alegorik olarak anlatıldığını görüyoruz. Orada başına gelebilecek belki ayartmaların hepsinin alegorik olarak bize aktarıldığını görüyoruz. Ve şöyle bir bilgi var John Bunyan hakkında. Aslında İncil'den sonra en çok okunan kitap kendisinin kitabı, en çok satılan kitabın Çarmıh Yolcusu kitabı olduğuna dair bir bilgi var. Bunu da aktarmış olalım.
1: Ayrıca Aydın, Bunyan'ın zorluklar yaşamasından bahsetmen çok önemli. Çünkü Hristiyan yaşamı bir anlamda diyebiliriz ki zorluklar yaşamıdır. Ve onun hapiste olması ve orada en değerli eserlerini yazması da aklıma biraz Elçi Paulus'u getirdi. Evet. O da birkaç mektubunu hapisteyken yazıyor. Ve Paulus'un hapiste yazdığı eserler şu anlamda çok ilginç. odak noktası genelde umut, sevinç, heyecan gibi pozitif kavramlar. Oysa normal şartlarda hapiste olan birisinin daha depresif, daha karamsar, daha hüzünlü şeyler yazmasını bekleriz. Ama Paulus tam tersi, hiç o bahsettiği o mektuplarda kendi durumundan, kendi sıkıntılarından ziyade Rabbin işlerinden ve bu işler için duyduğu heyecandan, umuttan, sevinçten bahsediyor. Bu da gerçekten çok değerli diye düşünüyorum.
0: Evet, kesinlikle. Elçi Pavlus'un da zaten kendi hayat hikayesi de çok ilginçtir. Kiliseye zulmeden bir yaşamdan Mesih ile karşılaşmasıyla beraber müthiş bir dönüşüm yaşayan bir hayat hikayesi var ve artık Mesih'in en büyük elçilerinden, onun en büyük hizmetkarlarından ve kendisinin deyimiyle onun kullarından biri olarak anılıyor. Aslında şeyden bahsettik, Hristiyan yazarlardan bahsettik. Bu yazarların nereden ilham aldığından, nereden esinlendiğinden bahsettik. Bir de bu esinlerin kaynağının edebi anlamda nasıl yorumlanabileceğinden bahsetmemiz gerekiyor. İncil'in ya da genel olarak kutsal kitabın, işte halk arasında Tevrat, Zebur olarak ve İncil olarak bilinen o tek kitabın edebi anlamda nasıl yorumlanabileceğine de bakmamız gerekiyor. Kutsal kitabın edebi başarısı nedir Göksel? Bunu nasıl yorumlayabiliriz?
1: Şöyle, bahsettiğin gibi kutsal kitap Tevrat, Zebur ve İncil'den oluşuyor. Bir anlamda bir kütüphane gibi düşünebiliriz. Evet. Ve kutsal kitabın iki özelliğinden ilki en çok dile çevrilen kitap olması. Tarih boyunca biliyoruz ki birçok kitap birçok farklı dile çevriliyor. Fakat kutsal kitabın özelliği ufak ülkelerde konuşulan belli kavimler tarafından konuşulan küçücük dillere bile çevrilmiş olması, ki hala yanlış hatırlamıyorsam 2000 adet konuşulan dil var ki bütün dünyada, henüz kutsal kitap çevrilmedi. Hı hı. Ama bu çok önemli çünkü bütün uluslar müjdeyi duymadan İsa'nın tekrar gelmeyeceğini düşünüyoruz biz ve dolayısıyla da bu tarih boyunca Hristiyanlara bir motivasyon kaynağı olmuş ve bütün uluslar duysun diye bütün konuşulan küçücük dillere dahi kutsal kitap çevrilmeye çalışılmış, hala da buna çalışılıyor. O yüzden ilk konu en çok dile çevrilen kitap olması. İkinci edebi başarı da aslında en çok basılan kitap olması.
0: Evet.
1: En çok kopyaya sahip olan kitap tarih boyunca. Tabii ki bu nasıl mümkün oldu? Matbaanın icadıyla mümkün oldu. Ve hatta matbaanın icadının önemli etkilerinden bir tanesi de reform dönemine ışık tutması oldu. Bu sayede kutsal kitap yerel dillere çevrildiğinde, insanların konuştuğu dillere çevrildiğinde hızlıca basılabildi ve halka dağıtılabildi. Dolayısıyla herkes kutsal kitabı kendi dilinde okuyabildi. Çünkü reform öncesinde kutsal kitap sadece Latinceydi ve Avrupa halkının birçoğu Latince dilini konuşmadığı için kutsal kitabı kendi dillerinde okuyamıyorlardı ve sadece papazların onlara anlattığı şekliyle Tanrı'nın onlardan ne beklediğini, ne istediğini okuyorlardı. Ama reform dönemiyle birlikte ve matbaanın icadıyla birlikte kutsal kitap Almanca gibi, işte İngilizce gibi, Fransızca gibi dillere çevrildi ve oralarda yaşayan halklar da kendi ana dillerinde kutsal kitabı okuma şansına sahip oldular. Ve bu neyi doğurdu? Bu sayede ilk elden Tanrı'nın sözüne ulaşabildi bu kişiler ve hep o bahsettiğimiz kişisel ilişki içinde elbette gerekli olan ana konuyu da buydu. Rab benden ne istiyor? Rab benimle nasıl bir etkileşime geçmek istiyor? Ve bu da matbaanın ve dolayısıyla da hızlı bir şekilde kutsal kitabın çoğaltılabilmesinin sayesinde oldu.
0: Burada şunu sormak istiyorum, aslında biraz daha özel bir soru olarak sormak istiyorum bunu. Peki Tanrı'ya olan ihtiyacımızı biz görüyoruz yaratılışta. İnsan ruhu aslında Tanrı'ya ihtiyaç duyuyor. Tanrı'yla kişisel ilişki yaşamaya ihtiyaç duyuyoruz. Peki Tanrı'nın burada bize olan yaklaşımı nasıl? Yani Tanrı mesela, Tanrı da mı burada edebiyatın gücüne güveniyor da bize bir kitap göndermek istedi? Bunu nasıl yorumlayabiliriz?
1: Şöyle, ilk etapta kısaca şundan bahsetmekte fayda var. İnsanlık olarak her birimiz bir arayıştayız. Bu arayışın da sebebi Tanrı'nın bizi yarattıktan sonra kendi ruhundan üflemesi. Bunu yaratılış kitabında görüyoruz. Tanrı bize kendi ruhundan üflüyor. Ama sonrasında bu ilk günaha düşmekle birlikte Tanrı ile aramızda oluşan duvar sebebiyle biz o ruhtan bir anlamda mahrum kalıyoruz. Ama O ruh öyle bir ruh ki Tanrı'ya ait olduğu için sonsuz. Ve biz bir şekilde o sonsuz olan beklentiyi, isteği sonsuz olmayan şeylerle doldurmaya çalışıyoruz. Ama bunu başaramadığımız için bu hayat boyunca bizde sürekli bir beklentiye, bir doldurulamayan, tatmin olamayan bir isteğe dönüşüyor. İşte Tanrı'nın isteği kendi sözü aracılığıyla o ilişkiyi tekrardan kurabilmemiz ve bu sayede o hiç dolmayan o boşluğu tekrardan sonsuz olan Rab'le doldurabilmemiz. Bu meyanda baktığımızda Tanrı'nın kendi gönderdiği oğlu İsa Mesih'in bir anlamda Tanrı'nın sözü, yani Grekçe tabir edersek Logos olarak anlamlandırıldığını görüyoruz. Özellikle Yuhanna mektubunda bundan bahsediyor. Tanrı kendi sözünü gönderiyor aramıza ve İncil'e sadece bir kitap olarak değil, fakat böyle ayaklı bir halde, ayaklı yürüyen, nefes alan bir kitap. İsa Mesih'in bedeninde Tanrı sözü vücut buluyor. Ve sonrasında da bu sözler tabii ki yazarlar tarafından kayda geçirildiğinde, şu anda elimizde tuttuğumuz bir kitap var ama gerçek anlamda Tanrı'nın sözü bir kitaptan ziyade beden almış Tanrı oğludur diyebiliriz.
0: Evet, çok önemli, çok güzel bir yorumdu, çok kıymetli bir yorumdu. Aslında Tanrı bir kitap değil, doğrudan vahyin kendisini bize bir beden vererek göndermiştir. O da İsa Mesih'in kendisidir. Ve biz İsa Mesih'i tanıyarak, aslında İsa Mesih'i bir kitap gibi okuyarak onun bütün yaşamını, bütün davranışlarını, bütün eylemlerini, o zaman Tanrı'yı tanıyabiliriz. Ve bu sayede ona iman aracılığıyla Tanrı'yla barışabiliriz.
1: Evet, yani şundan da bahsetmek isterim. Kutsal kitap yaşayan bir kitaptır, canlı bir kitaptır. Dolayısıyla da biz bunun canlı olduğunu neden söylüyoruz? Çünkü İsa Mesih de hala yaşıyor. Öyle değil mi? İsa Mesih dirildi ve İsa Mesih çarmıhta öldükten sonra ve mezara girdikten sonra hala mezarda değil. O mezar boş diyoruz. İsa Mesih'in dirilmesi ve hala yaşaması gibi, dolayısıyla Rabbin sözü de diridir ve canlıdır. Ve bu yüzden dinleyicileri teşvik etmek isterim. Eğer kutsal kitabı okurlarsa görecekler ki Tanrı sözü canlıdır. Onların sorularına, onların beklentilerine, onların Tanrı'yı tanıma isteklerine cevap verebilecek, karşılık bulabilecek bir metindir.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki bu yazarlar da biz biliyoruz ki hep aslında kutsal kitaptan beslendiler. Mesih'in bu müjdesinden beslendiler ve genel olarak aslında sanatı insanoğlunun ele alış şeklini yorumlamamız gerekirse aslında bizim üretebildiğimiz en güzel meyvelerden birisi sanat, edebiyat ya da müzik gibi bu unsurlar ve biz bunu Tanrı'ya yüceltmek için kullanma eğiliminde olduğumuzu görüyoruz ve aslında bu Tanrı'ya elimizde olan en güzel armağanı vermeye benziyor. Haliyle tarih boyunca da kültür, sanat, tarih, edebiyat gibi bu unsurlar Tanrı'ya adanmış o yüreklerin elinde aslında bambaşka bir şekil alıyor. Bu da Mesih'in müjdesinin aslında yüreklerde çalışmasıyla doğrudan bağlantılı bir unsur. Son olarak şu soruyu sormak istiyorum. Ardından programımızın sonuna doğru geliyoruz ama biz aslında kutsal kitabı bir edebiyat ürünü olarak ele aldığımız zaman ona nasıl bir janra verebiliriz? Nasıl bir tür verebiliriz? Yani kutsal kitap nasıl bir edebiyat sınıfına girer? Aslında çok karmaşık bir yapı olabilir belki, çünkü birçok farklı türü içerisinde barındırıyor ama biz kutsal kitaba ne tür bir kitap diyebiliriz?
1: Temel olarak baktığımızda tabii ki her kutsal kitabın her bölümü farklı farklı türleri içerisinde barındırıyor ama ilk olarak İncil'den bahsedecek olursak dört tane biyografi görüyoruz. Antik biyografi, İsa Mesih'in doğumundan dirilişine kadar olan bölümü bize dört farklı yazar anlatıyor. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna kitaplarında. Sonrasında elçilerin işlerini mesela görüyoruz. Bu biraz daha tarihi ve hikayesel bir anlatım olarak karşımıza çıkıyor. Sonrasında da mektupları görüyoruz. Mektuplar temel anlamıyla teolojik, ahlaki ve pratik sorunları ele alan yazılar. Ve kutsal kitabın son bölümü olan vahiy bölümü de apokaliptik bir tür. Bu tür bir anlamda gizli olan bir şeyin üzerinden bir perdenin kalkması gibi, belirginleşmesi, ki Türkçedeki vahiy kavramı da esas olarak onu anlatıyor. Bize son günleri anlatıyor ve yüksek oranda da sembolik bir anlatım görüyoruz. Böyle ejderhalar, canavarlar, çok oldukça ilginç bir kitap.
0: Evet. Aslında Vahiy bölümü de birçok bu bağlamda edebi eseri besliyor. Oradaki içerisinde mevcut olan o görümlerden, o alegorik unsurlardan dolayı birçok edebi eseri beslediğini burada görüyoruz, tekrardan hatırlıyoruz. Siz zaten bahsettiğiniz apokaliptik eserlerin temel noktası aslında bizim daha önce bilemeyeceğimiz unsurların açığa çıkartılmasıyla alakalı ve Vahiy bölümü gibi belki daha çok kıyamet sonrası o sürece odaklanan hikayeler olduğunu görüyoruz ve İncil'in son bölümü de buna odaklı. Genel olarak bir toparlamamız gerekiyor çünkü programımızın sonuna geldik artık. Aslında Hristiyanlığın ve kutsal kitabın edebiyata çok kıymetli katkıları olduğunu gördük ve Hristiyan yazarların aslında ruhsal anlamda beslendikleri unsurların yine kutsal kitap olduğunu gördük. Protestan reformu içerisinde işte matbaanın gelişmiş olmasının Protestan reformuna çok kıymetli etkileri olduğunu gördük. Bunun dışında bahsetmediğimiz noktalar da var. Tabii ki programın doğal akışı içerisinde biz daha çok belki İsa'nın müjdesine yer vermeye çalışıyoruz. Çünkü aslında ruhumuzun asıl ihtiyacı olan şey odur. Ve burada aslında İncil'e nasıl edebi bir tür verebileceğimizden bahsettik. Bununla beraber aslında Hristiyan temaların nasıl incelendiğinden bahsettik. Orta Çağ'da ve Rönesans'ta da tabii ki etkileri var. İbadet ve ritüellerin bu aslında edebi eserleri olan etkileri var. Ve belki bugün bahsetmediğimiz işte mezmurlar dediğimiz o zebur dediğimiz o kitabın içerisindeki o şiirsel yapının muhakkak etkileri var. Örneğin John Donne ve George Herbert gibi şairler aslında dini deneyimlerini ve o inançlarını dile getirirken bu mezmurlardaki yapılara benzer yapılarla eserler ortaya çıkarttıklarını görüyoruz. Ve belki de sadece dini bir amaçla yazılmamış olsa bile içerisinde birçok noktada edebi belki de sayılmayacak eserlerde bile, belki bilimsel yazılarda bile, belki sadece felsefik eserlerde bile dini alıntılar ve referanslar yapıldığını görüyoruz. Bunlarda da aslında İncil'in ve kutsal kitabın çok yoğun bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Göksel. Ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim.
0: İlk programımızın sonuna geldik Hristiyanlığın etkileri için. Bizleri henüz takip etmiyorsanız tekrardan hatırlatalım. Sosyal medya üzerinde @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz ve diğer bütün platformlardan bizi takip edebilirsiniz. Aynı şekilde YouTube'da da eş zamanlı olarak canlı yayınımızı Radyo Maranata sayfasından dinleyebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Esenlikler.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
5: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
2: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
4: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

en kaynağı olan Rabbimiz. Sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnam Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
3: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.